0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa, Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlar

girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi

0: ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımız da yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun, esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz, doğru frekanstasınız, doğru internet radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansı diyorum ben dinleyicilerimize. Hayatın İçinden adlı programımız yeni bir konukla başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Bu hafta yine Hayatın İçinden programımızda yeni yepyeni konuklarımız var, konuğumuz var. Bu konularla meydan okuyacağız, konuşacağız, derinlemesine ineceğiz. Bu hafta Daniel, kimi stüdyomuza getirdin, misafir ettin gene?
3: Evet, bugün çok sevgili, çok değerli bir kardeşimiz var. Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel bizimle birlikte. Hoş geldin Göksel.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
3: Seni görmek aramızda güzel ve bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız, görüşeceğiz.
0: Evet, bu konuyu konuşmadan önce Daniel, hemen bir reklam alalım senden. Radyo Maranata dinleyicileri nasıl ulaşacak bizlere?
3: Evet, bir e-mail adresimizi verelim her zaman verdiğimiz gibi. hayat@radyomaranata.com'dan bize yazabilirler. Düşüncelerini ve görüşlerini bize iletebilirler.
0: Daniel, her hafta bu konu hakkında mail veriyorsun ama ben mesela bir dinleyiciyim. Bu frekansı açtım internet radyosundan. Ne yapacağım? Mesela açtım, bir sorum var. Kafama bir soru takıldı. Tak, bu e-maili yazıp hemen mail atıyorum değil mi? Bu şekilde yani.
3: Tabii, e-maillerini atıyorum. Ya da hoşlanmadıkları şeyler ya da ekstra görüşleri olan varsa, fikirlerini, evet, düşüncelerini ya da konuşulmasını istediği bir konu varsa bunu bizimle paylaşabilirler tabii ki.
0: Tamam. Daniel, Göksel'i getirdim bu hafta. Hamdolsun şu anda karşımda güler yüzlü, cana yakın, sevinç dolu sevgili önderimiz burada. Bugün Göksel'i hangi koduyla soru sorarak ne diyelim, ben aslında bazen takılıyorum, sıkıştıracağız, sohbet edeceğiz. Bu hafta hangi konuyu seçtin Göksel için?
3: Evet, bu hafta hepimizin belki yaşadığı, deneyimlediği, hayatın içinden programımızla da bağlantılı olarak çok özel ve önemli bir konuyu konuşacağız hep birlikte. Hangi konu? Öfke konusu.
0: Evet, yani, evet, zor bir konu seçmişsin. Benim için de önemli bir konu. Ben de zaman zaman öfkeleniyorum. O zaman Göksel, bu hafta öfkeyle başlıyoruz. Aslında öfkeyle başlamadan önce ben internetten öfkenin biraz tanımına bakayım dedim. Ne yazıyor? Öfke şöyle diyor işte: genel olarak öfke, duyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Bu konuyu da konuşacağız. Göksel, hemen konuya hızlıca gireyim. Biraz öfke hakkında konuşalım. Biraz neler söylemek istersin bu konu hakkında?
6: Öfke, okuduğun tanımda da gördüğümüz gibi bir refleks, bir tepki. Bir durum oluşuyor ve bu bizde bir öfke duygusu uyandırıyor. İlk aklıma gelen tabii ki biz araba kullanırken bir arabanın hiç sinyal vermeden önümüze kırması veya yolda yol hakkı bizdeyken bir başka sürücünün o hakkı gasp etmesi. Ya da bir diğer örnek, biz bir sırada bekliyoruz, her şey düzgün ama birisi geliyor hiç sıraya bakmadan direkt önden bankodaki kişiyle konuşmaya çalışıyor gibi. Bu takım kurnazlıklar diyelim. Ve bunlar bizi öfkelendiriyor ve bu bizde bir tepki yaratıyor doğal olarak. Ancak burada önemli olan nokta şu: öfke çok basit bir duygu gibi görünmesine rağmen çok yıkıcı sonuçları da olabilir. Evet. Bir anlık öfke dediğimiz bir terim var ki onunla, hani eğer akşam haberleri izlediğinizde göreceksiniz ki birçok şeyin, birçok cinayetin, birçok saldırının temelinde bu öfke var. Birisi öfkeleniyor ve bir anlık öfkeye kapılarak karşısındakini öldürebiliyor. İki komşu park kavgası yapıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Demek ki o kadar hafife alınacak bir duygu da değil, çok yıkıcı sonuçları olabilir.
3: Evet. Yani haksızlıkla karşılaştığımız zaman ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zaman, belki bu yanlış haksızlık da olabilir ama haksızlıkla karşılaştığımız zaman öfkeleniyoruz genelde ve bunu söyleyebiliriz. Ama belki yani öfkenin zararlı etkisine girmeden önce şunu da belki belirtmekte yarar var. Yani evet, haklı öfke ya da bazen öfkelenmekte haklı olabilir miyiz gibi bir soruyu sorarsak ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
6: Haklı öfke vardır elbette ve kutsal kitaba baktığımızda direkt olarak öfke günahtır gibi bir kavram yok. Fakat öfkenin bizde günaha yol açmamasını söylüyor. Öfkelinin, öfkelenebilirsiniz fakat günah işlemeyin. Örnek şöyle verebiliriz. Diyelim gene araba kullanıyoruz ve bir araç önümüze kırdı, bizi tehlikeye attı. Bir anda öfkelendik. Bu öfke sağlıksız bir duygu değil ama eğer biz o diğer sürücüye kötü kelimeler kullanmaya başlarsak işte o zaman bu bizi günaha yöneltiyor. İşte o noktada durmak lazım. Öfkelenmek tamam, sağlıklı, normal bir refleks ama devamında bunun bizim günah işlememize yol açmaması gerekiyor.
3: Yani kırmızı ışıkta birisi geçtiği zaman öfkeleniyoruz çünkü bunun sonucunda birine zarar verebilir ya da yolda bazen görüyorum yani bir erkek bir kızı kadını taciz ediyor, bağırıp çağırıyor. Ben tabii nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünüyorsun ya da çocuğuna vuruyor mesela, çocuğu suçsuz. Biraz öfkeleniyorsun hani böyle bir şey doğru değil diye. Ve İncil'de de aslında onu görüyoruz değil mi? Bir örnek aklınıza geliyor mu? İsa Mesih'in de öfkelendiği bir konu vardı hani tapınaktayken. Tapınakta aslında Tanrı'ya tapınmaları gerekiyordu ama insanlar orayı alışveriş yerine çevirmişlerdi. Para kazanmak için kullanıyorlardı. Yani Tanrı'nın evini böyle kötü amaçlarla kullandıkları için İsa Mesih onlara öfkelendi. Hı. Ama belki de evet biz yine aslında konumuza dönersek.
0: Ama konumuza dönmeyeyim, orayı kapatmayalım aslında. Yani orada çünkü tapınağa para bozan, yani o İsa tapınağa girmişti ve orada tapınakta para bozanları gördü. Hayvan satanlardan yani
3: kovdu onları
0: yani,
3: oradan.
0: Şey istiyordu. Orada bir duygu patlaması var aslında ve o duygu patlamasının öfkesini de görüyoruz. Göksel, orada sen ne hissediyorsun o bölümü okuduğunda? İsa çünkü tapınağa giriyor. Orada ahlaki olmayan, etik olmayan şeyler var. İnsanlar işte para pul peşinde falan. Orası tamamen şey yerine dönmüş. Para pazarına dönmüş. İsa bunu görünce canı yanıyor büyük ihtimalle ve duygusal bir patlama yaşıyor. Ve öfkesini o şekilde dile getiriyor. Sen ne düşünüyorsun o gördüğü manzara karşısında İsa'nın tapınağa girdiğinde eski yeni anlaşmada?
6: Öncelikle dinleyicilerimize kısaca olayın ne olduğunu özetleyelim. Tapınakta dünyanın birçok yerinden kişiler gelip orada kurbanlar sunuyorlardı. Fakat şöyle düşünün, Türkiye'de yaşayan bir Yahudi gibi düşünün, onun elinde Türk lirası var. Bir diğer Yahudi Arabistan'dan geliyor, onda Arap parası var. Ama bunlarla herhangi bir şekilde kurban alamıyordu kendisine. Tapınağın kendi bir para birimi vardı. Önce kendi elinde getirdiği yerel para birimini tapınağın para birimine çeviriyordu ve ondan sonra satın alıyordu. Ancak ne yazık ki tapınağı idare eden kişiler bunu bir kazanç kapısı olarak görüyorlardı. Şimdiki tabirle çok ciddi komisyonlar kesiyorlardı bu paralardan. Ama şöyle düşündü İsa. Bu insanların buraya gelme sebebi ne? Tanrı'ya yaklaşmak, günahları nedeniyle kurbanlar sunmak, şükür kurbanları kesmek. Ama siz onların Tanrı ile olan ilişkisi üzerinden bir kazanç sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve Tanrı ile olan ilişkilerini sanki bir maddiyata doğru çeviriyorsunuz ve bundan bir ekstra bir kazanç sağlıyorsunuz ve siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz çünkü Tanrı'ya karşı suç işliyorsunuz. Biz her ne kadar haksızlık konusunda insanların ya bu yol hakkı benim dediğimde haksızlığa kızsak da yapılan en büyük haksızlıklar, en büyük günahlar esasında Tanrı'ya karşı işlenen konulardır. O yüzden İsa bu konuda sessiz kalamadı ve orada para bozanların masalarını devirdi ve dedi ki hayır, siz burayı olması gerekenden çok daha başka bir yere doğru çevirdiniz. Bu amaçla düşünülmemişti ama siz buradan para kazanmaya çalışıyorsunuz ve Tanrı'nın işini çok yanlış noktalara sürüklüyorsunuz. Bu yüzden de çok kızdı.
3: Yani Tanrı'nın aslında öfkesini de kutsal kitapta görüyoruz. Günah karşısında, yani eninde sonunda günahın ücreti ölümdür diyor ve bunun sonucunda da bir yargılanma olacak, bir öfke olacak. Ama şunu belki belirtmekte yarar var. Tanrı'nın öfkesiyle ya da insanın o andaki duyduğu öfkeyle biz insanların zaman zaman duyduğumuz öfke arasında fark olabilir. Yani biz bu öfkemizin sonucunda başka insanlara da zarar verebiliriz. Örneğin mesela Tanrı'nın öfkesiyle ilgili çok ayet de okuyoruz kutsal kitapta ama yine mezmurda diyor ki Rab lütufkar, mezmur 145:8'de Rab lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez ve sevgisi engindir diye okuyoruz. Ama biz insanlar yani bence yani neden öfkeleniyoruz? Kırılgan olduğumuz için kendimizi yetersiz hissettiğimiz için ya da dışarıya bir güç gösterisi yapmak için, işte ben haklıyım, ben bunu hakkımı öfkemle alacağım diye bir güç gösterisi yapmak için ve karşı tarafa zarar vermek amacıyla öfkeleniyoruz. Bence bu tehlikeli ve bunun üzerinde biraz konuşmalıyız.
0: Aslında düşündüğünüz zaman öfke bazen tabii iyi şeyleri de var, olumsuz şeyleri de var. Olumsuzu da biraz daha artırsak kötü şeylere de neden olabiliyor. Bazen insanlar öfkelendiğinde de böyle rahatlıyor, böyle bir motive, oh be rahatladım falan diyor ama birazcık bir seyirci diyorum dinleyici olarak sorsaydım biraz rahatlamış da hissediyor. Yani öfkeyi burada koruduğum için değil, öfke bazen insanı rahatlatıyor gerçekten ama doğru öfke tabii ki. Siz bilmiyorum, hiç öyle rahatladığınızı hissettiğiniz zamanlar oldu mu öfke aracılığıyla? Yüksel da diğer.
3: Bence iki şey düşünmek lazım. Yani sen kendini işte dediğim gibi ifade ettim, hakkımı aldım, öcümü aldım diye düşünürsen rahatlayacaksın ama karşındaki tarafı üzdüğünü, onunla olan ilişkinin bozulduğunu bu öfke sonucunda, onunla olan öfke, hani dediğim gibi ilişkiye bağlı, sevgiye bağlı ve öfkelendikten sonra hakkımı aldım diye düşünürsen mutlu olacaksın.
0: İntikam gibi,
3: İntikam
0: yani.
3: İntikam aldım diye. Ama evet, ilişkim bozuldu, bir daha onunla konuşamayacağım. Belki o da benim işte bu kızıptığım, öfkelendiğimi başkasına anlatacak ve dolayısıyla bu benim öfkem birçok insanla olan ilişkimi bozacağını düşündüğümden dolayı da bence her ne kadar sevinsek de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet.
6: Ben de katılıyorum Daniel'e. Neden? Çünkü Efesliler 4.31'de şu ayet geldi aklıma. Diyor ki Paulus, her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Kardeşler arasındaki ilişkiyi tanımlarken yapılmaması gereken davranışlar arasında öfkeyi de kattığını görüyoruz. Ve bundan belki daha önemlisi, öfkenin yanında koyduğu şeylere baktığımızda aynı tabaneyi koyuyor. Kin, kötü niyet, kızgınlık, bağırışma ve iftira. Çünkü öfke diğer tüm bu durumlarla, duygularla birlikte bir arada çalışan bir duygu ne yazık ki. O yüzden öfkenin bir anlık bize karşı iyi gelmesine şöyle bakabiliriz. Diyelim maça gittik, bağırıyoruz, çağırıyoruz, hakeme kötü sözler söylüyoruz, karşı takım için kötü sözler söylüyoruz ve bu bize bir rahatlama yaratıyor. Hatta birçok kişi şöyle söyler, maça gidiyorum, rahatlıyorum, bütün enerjimi atıyorum, stresimi atıyorum. Ama bunu yaparken, bu stresi atarken ne yapıyoruz? Kötü sözler kullanıyoruz, birilerini aşağılıyoruz, bağırıyoruz. Ve eğer kullandığımız yöntem buysa, bu şekilde atıyorsak, bu çok sağlıklı bir stres atma yöntemi değil gibi. Benim önerim öfkelendiğimizde biraz yalnız kalmak, biraz sakin kalmak ve biraz Rab'be yaklaşmaya çalışmak, biraz ondan duymaya çalışmak, kutsal kitap okuyarak, belki bir şarkı dinleyerek, müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışmak çok daha faydalı diye düşünüyorum.
3: Yani senin dediğinle bağlantılı olarak kutsal kitap aslında benliğin işlerinden söz ediyor. Yani o zaman yine Galatyalılar 5.19'da okuyoruz. Evet, öfkenin belki olumlu tarafında ilk başta konuştuk ama yani benliğin işleri bellidir diyor Galatyalılar. Galatyalılar 5.19'da. Yani bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke diyor. Yani bunlar bencil tutkulardır ve bölünmeler yaratır ve Tanrı'nın sözü bizi bu konuda uyarıyor. Yani bu konularda sizi uyarıyorum ve böyle davrananlar, böyle hayatlarını sürdürenler diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. O yüzden yani öfkemizi kontrol etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve şunu da belki ekleyebilirim. Yani normal olarak örnek verirsek, yani birisi öyle diyordu. Yani bir insan belki ne kadar zayıfsa, ne kadar güçsüzse o kadar daha çok bağırır, çağırır ve öfkeli olur. Yani bir bebekten örnek vermişti. Örneğin bebek istediğini alamıyor, elde edemiyor küçükken. Yani konuşamıyor, söyleyemiyor. Ne yapıyor? Ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Yani bir şekilde öfkeleniyor. Dolayısıyla hani sanki böyle sürekli öfkelenen, kızan, bağıran, çağıran kişi, istediğini elde edemediği için bağırıp çağıran kişi, bence bir bebek gibi de olabilir düşüncesiyle kendimizi belki motive edebiliriz. Ya da bir zayıflık olduğunu düşünerek kendimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bu bölümde bir ara veriyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz ve ikinci bölümde de önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi ben eğer bir dinleyici olsaydım, tamam çok güzel konuştun Daniel, Göksel, Sedat ama ben şimdi bu uygulamada nasıl olacak? Bir çözüm var mı? Bana ne öneriyorsunuz? Dua mı? İşte bunu yap, şunu yapma falan filan. Bir ara verelim. kısa bir aradan sonra bu çözüm yolları konusunda adımlar hakkında tek tek konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizinle Hayatın İçinden programı internet radyomuza devam ediyor ve program konuğumuz Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel. Daniel, nerede kalmıştık?
5: Evet, öfke konusu üzerinde konuşuyorduk ama bir soru soracağım ben öncelikle. Bundan devam edelim diye düşünüyoruz. Yani öfkeleniyoruz hepimiz zaman zaman ama öfkemizi kontrol etmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum bir şekilde. Hani bunu kontrol edebilir miyiz, daha doğrusu bunu sorabiliriz. Ya da ondan önce belki öfkenin bize verdiği zararlar nelerdir? Yani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Belki Göksel, onu soralım. Yani öfkelendiğimiz zaman bunun sonucu, bunun zararları neler oluyor? Bir örnekler verebilir misiniz? Belki hayatınızdan da verebilirsiniz. Bir zamanda bir şeye karşı öfkelendiniz ve bunun sonucunda büyük bir acı ve zarar gördünüz.
6: Bir diğer atasözü geldi aklıma. Sen öyle deyince, keskin sirke küpüne zarar diye bir gene bir sözümüz var. Birçok atasözü var bununla ilgili. Eğer ikiye ayırırsak, yani bize verdiği fiziksel zararlar ve ruhsal zararlar diye ikiye ayırdığımızda, fiziksel tarafa geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu bizi strese sokuyor. Durduk yere sinirleniyoruz. Bizim sevincimizi alıp götürüyor bir anlamda. Moralimizi bozuyor. Hatta ileri seviyelerde anksiyeteye kadar yol açabilir. Ve öfkelendikçe şunu fark ediyorum. Daha kolay öfkelenmeye başlıyoruz. Yani ona izin verdiğimizde ruhumuzda artık o daha kolay bir yol olarak, bir çıkış kapısı olarak görüyor. Ve daha kolay öfkelenebiliyoruz.
5: Bağımlılık gibi bir şey oluyoruz.
6: Ve her seferinde de o verdiğimiz tepki bir öncekinden daha yüksek oluyor. Belki bir ay önce biraz öfkelendiğimiz bir konu bir ay sonra bizi daha çok öfkelendiriyor. Çünkü bir önceki öfkeyle aynı tatmini hani veremiyoruz kendimize, değil mi? Hemen dedik ya, stres atıyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. O rahatlatmamaya başlıyor ve daha fazla öfkeleniyoruz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de fiziksel zararların etrafımızdaki insanlarla olan etkileşimimiz. İnsanları kırıyoruz, insanları üzüyoruz, ilişkilerimiz parçalanıyor. Diyebilirsiniz ki ama bu fiziksel bir şey mi? Evet, çünkü birçok kardeş birbiriyle konuşmuyor, amca yeğeniyle konuşmuyor ve bunun bize sağladığı farklı sonuçlar da oluyor. Küskünlükler oluyor arada, dargınlıklar oluyor. Bir anlık öfke nedeniyle ağzımızdan çıkan bir söz 10 yıllık, 20 yıllık ilişkileri bir anda bitirebiliyor ve bizim sosyal hayatımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Ruhsal tarafına baktığımızda ise öfkelenmek ve öfkenin yol açtığı günah bizi Rab'den uzaklaştırıyor. Efesliler 4:26'da şöyle söylüyor: öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Ve bir sonraki ayette çok çok önemli bir vurgu var: İblise, yani şeytana da fırsat vermeyin. Bizler her öfkelendiğimizde, her bir anlamda yoldan çıktığımızda şeytan bundan mutlu oluyor. Çünkü şeytan diyor ki evet, şimdi onu yakaladım. Onu Rab'deki sevincinden, Rab'deki mutluluğundan, Rab'deki huzurundan çok daha farklı bir noktaya çekebilirim. Sıkıntı içinde, problem içinde bırakabilirim. Ve bir anlık bile bizim Rab'le olan ilişkimizi bozsa şeytan bundan mutlu oluyor. Kesinlikle. Ve Paulus o yüzden uyarıyor. Diyor ki hayır, şeytana fırsat vermeyin. Ve birinci bölümde bahsettiğim konuya tekrar değinmek istiyorum. Öfkelenmek günah değil. Öfkelenmek bir duygudur, normaldir. Ama öfkenin devamında bir sonraki adımda günah işlememeye, orada kendimizi sınırlamaya, orada bir dur demeye, bir es vermeye dikkat etmek gerekiyor.
5: Kesinlikle. Yani belki ben de arkadaşımdan örnek verebilirim. O da bize bir gün gelecekti. Yolda gidiyordu, yine trafik olayı. Trafikte özellikle çok fazla oluyor. Araç, karşıdaki araç yanlış yoldan girmişti. O doğru, haklıydı aslında. Ama işte birbirleriyle o hani köprüde karşılaşan iki keçi olayı var ya, onun gibi birbirlerine kızmaya, sen geri çekil diyor, onunla diyor sen geri çekil. En sonunda yani arabanın içinde ailesi de vardı arkadaşımın, ama o da dayanamadı, dışarı çıktı, birbirlerine girmeye başladılar, kavga etmeye başladılar. Sonunda arkadaşı göremedim çünkü işte onun da gözü yüzü morarmıştı, karşıdaki arkadaşın da gözü yüzü morarmıştı. Maalesef işte biz buluşamadık ve bir şekilde zarar çekilmiş oldu. Kutsal kitapta da bilmiyorum, aklına gelen bir örnek var mı Sedat? Yani
4: kutsal kitapta Habil'le Kain'le Habil'in hikayesi var. Yani orada yani yeniden belki okuyabiliriz. Orada Kain kardeşi Habil'i işte daha sonra Kain kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın önünden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünün ilk doğan hayvanlarından bazılarını, özellikle yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi. Hı hı. Suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşini saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşin kanı topraktan bana sesleniyor. İşte burada öfkenin ve itaatsizliğin ve kıskançlığın neden olmuş olduğu farklı adımlar var. Aslında buradan 7-8 tane konu çıkartabiliriz. Tabii burada aşırı bir tepki var. Ama ne yazık ki öfke bazen anlık olduğu zaman bazen eğer iyi kontrol edilemezse kötü nedenlere sebep oluyor. Aslında ben buradan yola çıkarak size sormak istedim. Öfkemizin çözüm yolları var mı? Ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Göksel, sen bununla ilgili belki söylemek istediğin bir şeyler olabilir. Dinleyicilerimize aklına bir şeyler geliyor mu? Öfkenin kontrolüyle ilgili sakinleştirebilir miyiz kendimizi? Aslında zor. Bizim ülkemizde öfke aslında çok önemli bir durum. Türk insanının zorlandığı bir konu. Hepimizin zorlandığı bir
5: stresten
4: konu.
5: Stresten dolayı tabii, yaşıyoruz.
4: Tabii Türkiye
5: yani
4: şartları
5: çok,
4: zor
5: çok
4: olduğu zaman. Ama bilmiyorum, çözüm yolu hakkında bir şey söyleyebilir misin bize?
6: Bence reçete haklı, haksız olma durumunu biraz irdelemekten geçiyor. Bütün sorun bizim haklı, karşı tarafın haksız olduğunu düşünmemizden başlıyor. Oysa gerçekten haklı olan kim, ona bakmak lazım. Yani bizim Tanrı ile olan ilişkimizi düşünelim. Bizim haklı olabildiğimiz hiçbir nokta yok. Öyle değil mi? Ama gene de insanlar Tanrı'ya öfkelenebiliyor. Niye bu başıma geldi? Niye böyle oldu? Neden böyle şeyler yaşıyorum gibi öfkelenebiliyoruz. Birçok insan var ki Tanrı'ya öfkeli. Oysa hiçbir hakları yok. Tıpkı bunun gibi İsa Mesih de bize haklı olma konusunda ilginç öğretişler veriyor ve bizim dünyada alışık olmadığımız öğretişler. İşte biri sizinle 1000 adım yürümek istiyorsa siz onunla 2000 adım yürüyün. İşte biri sizden 100 lira borç istiyorsa siz ona 200 lira borç verin. Veya zaman zaman haklı olsanız da hakkınızı aramayın. Neden böyle söylüyor? Çünkü biz kendimizin haklı olduğunu düşündüğümüzde bu aksi bir durumda hemen bize kolaylıkla öfkeye yol açabiliyor, kine yol açabiliyor, düşmanlığa yol açabiliyor. Oysa haklarımızdan İsa Mesih uğruna, Rab uğruna vazgeçtiğimizde ve şunu diyebildiğimizde, evet o kişi karşı taraftan geldi arabayla, haksızdı ve ben haklıyım, evet, ama ben buna odaklanmak istemiyorum. Ben o kardeşe geri ben gideyim, o geçsin ve eğer o bana kötü bir söz söylerse de o bundan utansın. Çünkü ben ona herhangi bir şekilde cevap vermeyeceğim gibi bir yaklaşımla yaklaştığımızda hem kendi içimizi rahatlatmış oluyoruz, hem de bu haklı haksız olma durumunu, bu yargılama işini Tanrı'ya bırakmış oluyoruz. Eğer bunu Tanrı'ya bırakırsak göreceğiz ki zaten bizim de çok haksız olduğumuz durumlar vardı. Ama Tanrı hepsini görmezden geldi. Bize çok öfkelenmek için sebebi vardı ama öfkelenmedi. O zaman biz de o Tanrı'nın örneğini kendi hayatlarımıza uygulayabilir ve öfkemizi kontrol altında tutabiliriz.
5: şey düşünebiliriz belki, yani dediği gibi haklılık konusunda her insan kendisini haklı görüyor. Yani o ters yönden giren kişi bile, ne bileyim, acelem var işte, şuraya yetişmem lazım. Yani kafasında muhakkak bir şey kuruyordur ve kendini haklı gördüğü için o öfke patlaması onunla da oluşuyordur. Ama o yüzden bence bu içimizdeki öfkenin kökeniyle yüzleşmek de belki iyidir diye düşünüyorum. Yani nereden kaynaklanıyor bu öfke, bu sinir, bu gerginlik? Yani çok streste miyiz? Çok şeyler yaşıyoruz, çok düşünüyoruz, belki kafamızda çok kuruyoruz.
4: Aslında ruhsal açıdan derinlere bakmak lazım. Yani geçmişi, bir kişinin geçmişi nasıldı? Yani aileden kaynaklı olabilir, şiddet görmüş olabilir, yaşadıkları, yaşadığı baskılar veya eğitim seviyesi nasıl oldu? Rahat bir aileden büyüdü, zor bir aileden büyüdü ya da sonradan bir travma yaşadı ve bu hale mi geldi? Bir de yaşadığı yaşam koşulları da bazen insanın yani öfkesini farklı farklı derecelere getiriyor. Aslında burada öfkenin kontrolü çok önemli. Yani sizin de Göksel'in de bahsettiği konuda nasıl olduğu ve nasıl eylem adımları ve planlarının olduğu. Bu konuda yani kutsal kitaba belki bakmak lazım. Kutsal kitapta yani bilmiyorum, ben mesela yani çok öfkelendiğim zamanlar bazen bilmiyorum size önerilerde bulunuyorlar mı? İçinden ona kayalar say ya da ben ya da dua et işte Rab bana güç ver, Rab bana esenlik ver ya da başka şekilde böyle motive edecek şeyler var. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu bu konuyla ilgili? Kutsal kitaptan da olabilir bir söz. Ne yapıyorsunuz mesela öfkelendiğinizde? Yoksa öfkelendiğinde ne yaparsın? Mesela seni bir öfkelendirdik ki çok doğal bir şey, hepimizi öfkelendirdi. Ben içimden ya sayıyorum ya dua ediyorum ya da patlıyorum. Yani bu üçten üç şeyden birini muhakkak yapıyorum, dürüst olmak gerekirse. Yoksa sen ne yaparsın? Nasıl bir tavrın var?
7: Ben öfkelendiğim zaman öncelikle o anda bir tepki verdim mi diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten ağzınızdan kötü bir söz çıkabiliyor ve bu istemsiz olabiliyor ve sonra hemen düşünüyorum. Yani bu yaptığım hareket doğru mu? Bu öfke doğru mu? Elbette değil. Ve bazen böyle şeyler görüyoruz ki o kişiyi sevmek çok zor geliyor. Trafikte bir şey yaptığı için, günlük yaşamda bir şey yaptığı için ve o zaman şunu düşünüyorum. Rab, nasıl sevebilirim bu insanı? Çünkü kutsal kitap açık ve net şöyle söylüyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Hı hı. Ve bir imanlı olarak bizim en önemli buyruğumuz Tanrı'yı her şeyden çok sevmek ve diğer insanları da kendimiz kadar sevmek. Ama bazen çok mümkün olmayabiliyor. Hı. Ve o anda öfkeleniyoruz ve o zaman hep bu ayetleri aklıma getirmeye çalışıyorum. Hı. Rab, ben bu kişiyi sevmiyorum gibi şu anda ama bunu nasıl değiştirebilirim? Yüreğimi lütfen değiştir. Çünkü bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Hiç kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu büyük büyük olur eğer bunu iradeyle çözmeye çalışırsak. Ama Rab, bir aklıma getirdiğim andan itibaren ilginç bir şekilde sakinlediğimi hissediyorum. Daha çok mantıklı düşünebiliyorum. Nefes alışverişim düzeliyor. Ve Rab'be yaklaştığınızda gerçekten fark ediyorsunuz ki bu o kadar da kafamızdaki kadar da büyütülecek bir konu değil. Bu kadar da ciddi bir konu değil. O zaman sakinleşmemek için de bir sebep kalmıyor.
4: Şey önemli galiba, yani öfkeyi ele almanın yollarından bir tanesi iyiliğe kötülükle karşılık vermemektir diyorlar. Yani hep böyle bizim verdiğimiz tavırlar da çok önemli sanki. Yani öyle diyebilir miyiz? Hem düşünce olarak hem fiziksel olarak. Yani sanırım sen bunları dengelemeye çalışıyorsun bir şekilde hayatında. Ben mesela zorlanıyorum bazen gerçekten, çünkü çok zor oluyor yani.
5: Zor şeyler yaşıyoruz.
4: Bu konuda ben bir dönem gerçekten ruhsal danışmana gittim. Ya arkadaş, öfkeleniyorum. Bir haksızlığa uğradığım zaman öfkeleniyorum. Bana yardım edin. Tabii kutsal kitap ışığında bazı konularda kendim şifa almaya çalıştım. Çok zor. Bu temel adımları yapmak çok zor. Hı-hı. Sevgili dinleyicilerimize yani son olarak kapanışa doğru ne önerebiliriz bu öfkeyle ilgili? Ne düşünüyorsun Daniel? Bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında?
5: Yani şunu da düşünebiliriz. Öfkelendikten sonra ortaya çıkan şeyler, hani dedin ya sen ilk başta, rahatladık mı? Yoksa bundan sonra da bir pişmanlık duyuyor muyuz? Yani yüreğimizde bir rahatsızlık duyuyor muyuz? Ve Göksel'in de dediği gibi gerçekten ancak Tanrı bize birçok konularda ve özellikle bu öfke konusunda o bize yardım edebilir. O bize bilgelik verebilir. Örneğin çok güzel bir ayet var kutsal kitapta. Mesela diyor ki akılsız hep patlamaya, Özdeyişler 29:11'de akılsız hep patlamaya hazırdır. Yani ben akılsız olmak istemiyorum. Bilge ise öfkesini dizginler diyor. O zaman bilge biri olmak istiyorum öfkelendiğim zaman. Bunu düşünmem lazım ve Göksel'in dediği gibi düşüncelerimi Rabb'e odaklamak önemlidir diye düşünüyorum. Ve bazen evet müzik dinlemek benim için de iyi oluyor. Yani o anda öfkeye odaklanmak değil, başka şeylere odaklanmak, Rabbin sözüne odaklanmak, onun söylediği şeylere odaklanmak. Çünkü bize yapılan haksızlığa odaklandığımız zaman direkt patlayacak ve öfke ortaya çıkacak ve karşımdaki kişiye zarar vereceğim. Dolayısıyla da Rabb'e odaklanmak, Rabb'den yardım istemek, ondan bu konuda bilgelik istemek, beni sakinleştirmesini istemek ve bunu yaptığım zaman gerçekten ben de Rabbin esenliğini, Rabbin sakinliğini alabiliyorum.
4: O zaman şunu söyleyelim, öfke aslında incindiğimizi, haksızlığa uğradığımızı, ihtiyaçlarımız ya da isteklerimizin karşılanmadığını, engellendiğimizi, yani sınırlarımızın ihlal edildiğini ya da tehdit algıladığımızı gösteren önemli bir sinyal olduğunu burada birlikte tartıştık, konuşmaya çalıştık ve Tanrı sözüne baktık. Bu konudaki en önemli adımlardan biri Tanrı ile olan ilişkimiz, onunla olan yürüyüşümüz çok önemli ve bu yürüyüşte Tanrı'yı nasıl dinlediğimiz de önemli. Ve tepkilerimiz de çok önemli. Kısaca özetlemek gerekirse bu bütün konuşmalarımızdan yola çıkarak. O zaman son olarak ne söyleyelim Göksel? Bitirelim artık. Senin sözünle bay diyelim sevgili dinleyicilerimize.
7: Öfkelenmek bizi bir anlık tatmin ediyor, o stresten kurtarıyor gibi gözükse de esasında sorunu çözmüyor. Biz sadece öfkelendiğimiz için istediğimizi almamız daha da zorlaşabilir. Kısa bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Biz yakın bir zamanda yeni bir eve geçtik ve bir mobilya sipariş ettik. Söylenen tarihte gelmedi. Sonra biraz daha geçti zaman. Ben her aradığımda çok sakin bir şekilde konuştum onlarla. Ve öyle bir nokta geldi ki ben o kadar sakin konuşmama rağmen bir şekilde işler yürümedi. Ve en sonunda ben gene aradım, dedim ki yani böyle böyle bana söylediğiniz tarihte gelmedi mobilya, ne zaman gelecek, zor durumda kaldık, bizi dedim zor durumda bırakıyorsunuz. Ve karşı taraftaki bayan şöyle bir cümle kurdu, dedi ki Göksel Bey inanın o kadar haklısınız ve o kadar kibarsınız ki şu anda elimden gelen her şeyi yapacağım ve evet, işinizi çözeceğim. İkinci versiyon ne olabilirdi? Ben bağırabilirdim, çağırabilirdim, küfredebilirdim. Bana patronunuzu bağlayın diyebilirdim, değil mi? Kötü şeyler yapabilirdim. O zaman belki gene yapacaklardı ama bir acılık olacaktı. Evet. Ve bu bir ilişkilerde yozlaşmaya yol açan bir şey bu. O kişi bana karşı saygısını yitirecekti. Ben saygımı yitirecektim ve sadece bağırışmaya başlayacaktık. O zaman bizim verdiğimiz tepkiler bazen işimizi çözüyor ve daha sonrasında gerçekten o konuşmadan sonra bir gün sonra iş halloldu ve ben hiç bağırmama gerek kalmadı, çağırmama gerek kalmadı. Hı-hı. Kazalarda da aynı şekilde eğer biz arabadan sakin bir şekilde inersek, haklı evet, olmamıza rağmen, inanın o karşı taraftaki kişi biraz bağırdıktan sonra utanacaktır ve bizim sakinliğimizden sonra diyecektir ki hayır ya, ne gerek var bağırmaya, insan gibi oturalım, konuşalım ve çözelim, bir şekilde çözüm bulalım. Çünkü hallolmayacak sorunlar değil hiçbiri.
4: Evet. Teşekkür ediyoruz Göksel'e. Pendik Protestan Kilisesi'nden sevgili Göksel'i misafir ettik. Hayatın içinden programı Öfke Konusu adı altında burada sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Teşekkür ediyoruz Göksel programımıza misafir olduğun için.
7: Ben teşekkür ediyorum. Rab bereketlesin.
5: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Markos 5. Bölüm.
1: Cinli bir adamın iyileştirilmesi. Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam, mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı, artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme," dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık," demişti. Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok," dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona, "Seninle geleyim," diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona, "Evine, yakınlarının yanına dön," dedi. "Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat." Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu. Dirilen kız, iyileşen kadın. İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. "Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın," diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden, "Giysilerine bile dokunsam kurtulurum," diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, "Giysilerime kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona, "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dediler. "Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun?" İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine, "Korkma, yalnız iman et," dedi. İsa, "Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi." Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona, "Talita kumi," dedi. Bu söz, "Kızım sana söylüyorum, kalk," demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa, bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.
0: Markos 6. Bölüm.
1: İsa reddediliyor. İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa 12 elçisini görevlendiriyor. İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama 2 mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. Yahya'nın öldürülmesi. Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, bu adam ölümden dirilen vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur diyordu. Başkaları, o İlyas'tır diyor, yine başkaları, eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir diyordu. Herodes bunları duyunca, başını kestirdiğim Yahya dirildi dedi. Herodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip, Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona, ''Kardeşinin karısıyla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır.'' demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı. Onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, ''Dile benden ne dilersen veririm.'' dedi. Ant içerek, ''Benden ne dilersen krallığımın yarısı da olsa veririm.'' dedi. Kız dışarı çıkıp annesine, ''Ne isteyeyim?'' diye sordu. ''Vaftizci Yahya'nın başını iste.'' dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi. ''Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum.'' diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara, ''Gelin tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin.'' dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip, ''Burası ıssız bir yer.'' dediler. Vakit de ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ise, ''Onlara siz yiyecek verin.'' diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya, gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani diye sordular. İsa onlara, kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. 5 ekmekle 2 balığımız var dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 150'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı. Gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı. İsa su üstünde yürüyor. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlarsa gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti. İsa Ginesar'da hastaları iyileştiriyor. İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda ben Daniel Günay'la birliktesiniz. Ve bugün bu programı birlikte hazırladığımız sevgili Alper kardeşim bizimle birlikte, Alper Özerar. Hoş geldin demek istiyorum Alper'cim.
2: Hoş geldin Daniel. Seninle birlikte olmak çok güzel bir şey.
0: Evet, birlikte bu İman Kahramanları programını işliyoruz. Diris Su Kilisesi'nden sevgili Alper kardeşimizle birlikte. Bugün yine güzel bir kişi, güzel bir karakter. Ona bakacağız. İman kahramanı olarak Rab için neler yapmış, Rab için ne kadar gayret göstermiş. Bunu göreceğiz ve bu iman kahramanlarından birçok bereket alacağız. Onların yaptıkları işlerden bizler de faydalanacağız gerçekten. Bugün evet, konumuza girmeden önce size e-mail adresimi belirtmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize bu e-mail adresinden yazarak ulaşabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Buradan bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube üzerinden de. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Evet, bugün kime bakacağız? Bugün hangi iman kahramanına bakacağız? Bugün İlyas peygamberine bakacağız. Bu İlyas adı bizim ülkemizde de kullanılan bir addır. İlyas. İlyas'ın aslında güzel bir anlamı var kutsal kitapta. Yahve, yani Tanrı, Yahve Tanrı'dır anlamına geliyor. İbranice bir isim ve İbranicesi aslında Eliyahu anlamına geliyor. Eskiden Elias'tı, yani Grekçe Elias anlamına geliyor İlyas. Ve İlyas'ın aslında İlyas peygamberin İsa'dan önce 9. yüzyılda yaşadığını, peygamberlikte bulunduğunu görüyoruz. İsrail'in bir peygamberiydi. O Gilat'ın Tişbe kentinde yaşıyordu ve İlyas'a baktığımız zaman, onun mucizelerine baktığımız zaman, karakterine baktığımız zaman gerçekten İlyas'ın cesur, sadık, ödün vermeyen, kendini Rabbe adamış biri olarak hizmet ettiğini İlyas'ın görüyoruz. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman aslında İlyas'ın birçok mucizeleri vardı. İlyas peygamberin en önemlilerinden belki biliyorsun kuraklık döneminde olan olaylardı. Söz etmek ister misin, biraz bahsetmek ister misin? İlyas nasıl kuraklığın olmasını sağladı? Bununla ilgili İncil'de de bazı ayetler belki görüyoruz. Bundan söz edebilirsin.
2: Evet Daniel, teşekkür ederim. İlyas peygamber, özellikle bir arka planına bakmamız gerekirse önce Kuzey İsrail'de, yani İsrail biliyorsun Süleyman'ın ölümünden sonra ikiye bölündü. Hı hı. Yani kuzey ve güney olarak, güneydeki Yahuda ve kuzeydeki İsrail olarak ikiye bölünmüştü. Ve İlyas'ın yaşadığı dönemde Ahav adlı bir kral Samiriye'de 22 yıldan beri krallık ediyordu. Ama Ahav gerçekten kendisinden önce gelen kralların hepsinden daha kötüydü, hı hı, diye okuyoruz. Ve özellikle eşi olan İzabel, Sayda kralının kızı ve ilahı Baal'dı. İlahına gerçekten çok bağlı bir kadındı İzabel. Hatta onun için Samiriye'de bir tapınak yaptırdı Baal için ve tapınağın içerisinde bir sunak yerleştirdi. Yani gerçekten Tanrı'yı çok öfkelendiren bir şeydi, oldu bu. Ve sonunda Tanrı bu duruma müdahale etmek ve onlara yargısını bildirmek için İlyas peygamberi Ahav'a gönderiyor. Ve Ahav'a bir kıtlık yaşanacağını ülke üzerinde, hı hı, bu putperestliğin, bu puta taparlığın bereketsizliğe neden olacağını İsrail halkına bildirmesi için peygamber İlyas'ı gönderdi. Ve İlyas şöyle söyledi Ahav'a: hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Ve bu mesajı verdikten sonra Rab onu başka bir yere yönlendiriyor ve gerçekten Tanrı'nın söylediği gibi dereden su içip kargaların getirdiği ekmeklerle ve etlerle beslenmeye başladı. Yani Tanrı adamı olan İlyas bu kıtlığa rağmen Tanrı tarafından özel bir şekilde korunuyordu, hayatı sürdürülüyordu. Ve biz burada anlıyoruz ki gerçekten Rab kendine ait olanlara, kendine hizmet edenleri, koşullar ne olursa olsun her koşulda onların ihtiyaçlarını karşılamayı iyi bilen bir tanrıdır.
0: Gerçekten aslında hiç de kolay bir şey değil. Yani o dönemde işte kraldı, her şeyi yapabilirdi ama İlyas zaten onun hayatına baktığımız zaman her zaman doğru olarak ve Tanrı'nın söylediği şeyleri direkt olarak krala bildirdi. Bunun sonucunda zaten zorluklar, ölüm tehditleri, birçok şeyler yaşadı ama evet, burada da direkt krala gidip bu durumu anlatabildi. Şunu da belki diyebiliriz, evet dediğin gibi zorluklar olsa da biz Tanrı'ya hizmet ettiğimiz zaman, onun buyruğunu yerine getirdiğimiz zaman gerçekten Rabbin bereketini hayatımızda görüyoruz. Ve burada da İlyas dediğin gibi kuraklık gerçekten çok büyüktü. Ve ilginç bir şekilde, yani belki ben de görmek isterdim o dönemde bunu bir şekilde. Dereden suçu ve kargaların diyor sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu. Çok güzel, çok ilginç. Kargalar normalde paylaşmazlar belki ama Tanrı'nın o vaadiyle onu nasıl beslediğini, nasıl yardımcı olduğunu burada görüyoruz gerçekten. Ve Tanrı'ya itaat etmek, onun buyruklarını yerine getirmek çok önemli. Bunu yaptığımız zaman Rab bizi bereketleyeceğini söylüyor. Hani bir ayet daha var ya, hatırlarsan İncil'de İsa Mesih söylüyor. Matta 6. bölüm 33'te. Önce onun egemenliğinin ardınca gidin. O zaman size tüm bunlarda, yani ihtiyacınız olan her şey de sağlanacaktır diyor. Burada evet, İlyas Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmek için adım atıyor ve onun ihtiyacı olan et ve yemek, içecek Rab tarafından İlyas'a sağlanmış oluyor. Ve daha sonraki, o zaman bakalım İlyas'ın yapmış olduğu, İlyas peygamberin yapmış olduğu mucizelere, ilginç işler var, ilginç yaptığı şeyler var. Ona bakalım ve daha sonra Rab İlyas'ı evet bir kadına gönderiyor. Sarafet'te yaşayan dulu bir kadına gönderiyor. Orada da yapmış olduğu bir mucizeyi görüyoruz. Oradan da önemli bir dersler çıkartabiliriz. Kısaca söz etmek ister misin? Rab İlyas'ı bu Sarafet'li dul kadına gönderdiğinde orada başlarına ne geliyor, ne yaşıyorlar?
2: Evet, kuraklık artık iyice şiddetlendiğinde dere de kurudu. Yani o dereden içtiği su kuruyunca bu sefer Tanrı onu dediğin gibi Sarafet kentindeki dul bir kadına gönderdi. Burada tabii Sarafet kentini ve önemini, bu dul kadının farklılığını vurgulamamız lazım. Daniel, çünkü bu kadın İsrail halkında olan bir kadın değil. Ve bu kadından aslında İsa Mesih de bahsediyor. Evet. İncil'de okuyoruz. O dönemde diyor İsrail'de pek çok dullar vardı. Ama İlyas Sarafetli dul kadına gönderildi. Yani demek ki gerçekten bu kadında alçak bir yürek vardı. Tanrı'nın işleyişine açık bir gerçekten ruhsal durumda olduğu için İlyas bu kadına gönderildi. Bu kadına hizmet etmek, bu kadın tarafından beslenmek üzere İlyas bu kadına gönderildi ve yaklaşık 60-70 kilometrelik bir yol gidip Sarafet'e ulaşıyor ve bu kadını buluyor. Ve gerçekten zaten kıtlık bütün bir bölgeyi vurduğu için onların da yemekleri yok. Yani aslında son yemeğimizi vereceğiz ve sonra öleceğiz de diyor kadın. Ama İlyas dedi ki sen önce bana bir pide yap getir. Yani gerçekten burada bir iman sınamasıyla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Kadını bir şekilde meydan okudu. Ben bir Tanrı adamıyım. Eğer sen benim Tanrıma güvenip onun hizmetkarına hizmet etmeyi tercih edersen kendi hayatından önce ve oğlunun hayatından önce, ondan sonra bereketi o zaman göreceksin. Ve kadın iman etti. Gerçekten de artık kendi ve oğlu için son kalmış olan unu, yağ kullanarak onun için bir pide yapıp getirdikten sonra İlyas dedi ki gerçekten de büyük bir bereket olacak ve İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki toprak yağmur düşünceye de küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek dedi kadına. Ve gerçekten de kuraklığın bitimine kadar bu üçlü Tanrı'nın büyük lütfuyla yiyip içtiler. Yani çevredeki halk kuraklıktan, kıtlıktan kırılırken, açlık içerisinde yaşarken, susuzluk içerisinde yaşarken Tanrı'nın büyük mucizesini biz burada tanık oluyoruz. Yani nasıl olur da, değil mi? Akıl almaz bir şey. Nasıl olur da un eksik olmaz? Nasıl olur da yağ eksik olmaz? Yani bu tamamen aynı İsa Mesih'in bu 5000 kişiyi doyurmasına benzer bir şekilde ortada yokken var eden büyük bir mucize Tanrı'nın. Ve her şey bu kadının imanıyla başlıyor. Yani kadın iman etmeseydi, Tanrı'nın hizmetkarını geri çevirseydi biz böyle bir müthiş bir olaya tanık olmayacaktık. Kutsal kitapta bunu okumayacaktık. Evet. Ama ne mutlu ki bu kadının yüreğine Rab iman verdi ve sonucunda gerçekten Tanrı'ya yücelik sunuluyor.
0: Yani ben aslında sen anlatırken kendimi hep bu kadının yerine koyuyorum. Ben bu kadının yerinde olsaydım ne yapardım? İşte bir tek bir oğlum var. İşte ortalıkta kıtlık var ve dediğin gibi senin gerçekten kadın onu söylüyor. Yani küpte bir avuç un ve çömleğin dibinde azıcık bir yağ var ve oğlumla biz bunu yiyeceğiz ve sonra da öleceğiz. Çünkü bundan sonrası yok. Ve bu kadar böyle bir durumdayken bilmiyorum ben evimde elimde olan şeyi Tanrı'nın peygamberi olan öyle biri olduğunu söyleyen birisi gelecek benim evime ve diyecek ki önce bana bir pide yap. Yani düşünüyorum belki vermeyebilirdim bile. Çünkü biz bencil olarak doğal olarak kendimizi düşünüyoruz öncelikle. Ama gördüğümüz gibi eğer Tanrı'nın işini değil de biz önce kendimizi düşünürsek, bencilliğimizi düşünürsek, kendi hayatımıza bakarsak. Ama ben hayatımı kurtarayım, ben iyi olayım, ben yaşayayım, ben bunu edineyim, şunu edineyim diye önce kendi işlerimizin peşinden koşarsak. Bu kadında da olmadı ama belki son yemeklerini yiyeceklerdi ve sonra ölüp gideceklerdi. Ama işte ilginçtir, büyük bir iman var senin de dediğin gibi ve İlyas'ın dediği bu lafa inanıyor. Çünkü İlyas ona diyor ki korkma, git yiyeceğini hazırla ve önce bana küçük bir pide yap. Hani biraz önce dedim ya maddede, önce Rabbin egemenliği ardınca gittiğimiz zaman bizim de diğer bütün her şey, bizim için gerekli olan her şey sağlanacaktır. Ve senin de dediğin gibi gerçekten küpten un ve çömlekten yağ eksilmedi, Rab onların ihtiyacını karşıladı. Bu güzel durum içindeyken, evet her şey harikayken, yiyecekleri varken olumsuz bir şey yaşıyorlar. Yani biz hep bunu düşünebiliriz. Hayatta her zaman her şey mutluluk, iyi gidecek değil. Bir şeyler iyi giderken diğer tarafta bazı zorluklar, bazı kaygılar, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve burada da ilginç bir şekilde bir sıkıntı yaşıyorlar. Aslında büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Nedir o? O evde yaşarken bir süre sonra dul kadının oğlu, tek oğlu işte gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalanıyor ve sonunda ölüyor. Tabii ki bu durumda yani İlyas'ı suçluyor. Ya sen geldin benim günahlarımı Tanrı'ya anımsattın ve Tanrı onu öldürdü. Niye böyle oldu? Bu oğlum benim niye öldü diye İlyas peygambere yakınıyor bir şekilde. Tabii İlyas için de zor. Böyle bir şeyi beklemiyordu. Böyle bir şeyi düşünmüyordu. Böyle bir şey olacağının. Ama ilginç bir şey yine görüyoruz. Yine bu zor ve sıkıntı durumu içinde İlyas direkt Rabb'e gidiyor, Rabb'e dua ediyor, Rabb'e yakarıyor ve diyor ki Rabb'e, ya Rab Tanrı bu çocuğa yeniden can ver. Yani öyle bir imanı vardı ki İlyas'ın, o çocuk tekrar dirilebilirdi, Rab onu tekrar ölümden diriltebilirdi. Çünkü onlara evet hayatlarını devam ettirebilmeleri için yiyecek ve yiyeceği ve içeceği sağlayan Tanrı bu çocuğu ölümden de diriltebilir. Yani imkansız hiçbir şey yoktur Tanrı için. Bunu belki anlamaları gerekiyordu. Hem kadının hem belki İlyas tekrardan bunu yaşamış oldu. Ve böylece ne işte dua ediyor ve o çocuk ölümden diriliyor. Ve o zaman gerçekten bu kadın da Tanrı adamının söylediği gibi gerçekten Rabbin sözünün gerçek olduğunu görüyor. Gerçekten Tanrı adamı olduğunu anlıyor ve Rabb'e şükrediyor. Evet, bitireceğiz belki ama bu Sarafatlı kadın farklı bir ulustan olmasına rağmen Tanrı bu ulustaki insana da kendini gösteriyor İlyas aracılığıyla. Ben sadece evet İsrail'in tanrısı değilim, ben bütün dünyanın tanrısıyım ve ben bütün dünyadaki insanlara ulaşmak istiyorum diye de bize bir mesaj veriyor sanıyorum.
2: Aynen öyle, kesinlikle Daniel. Gerçekten de Rab yüreklere bakan bir tanrıdır. Kendisinden korkanları arayan bir tanrıdır. Gerçekten de zaman zaman İsrail tarihinde biz Rabbin İsrail halkı dışından kişileri çektiğini, yani Rut örneğinde de olduğu gibi onlar aracılığıyla kendi işlerini yaptığını görüyoruz. Ve Sarafatlı kadında da gerçekten beklenmedik bir şekilde oğlunu kaybettiğinde hemen gene İlyas'a gitti ve günahlarımı hatırlatıp çocuğumun ölmesine neden olmak için mi geldin dedi. Senin de dediğin gibi aslında demek ki biz bu kadında bir günah bilinci olduğunu da görüyoruz. Yani kutsal bir Tanrı adamının evine geldiği zaman kendi günahlarının ortaya çıktığını, Tanrı'nın bunları görüp onu cezalandırdığını zannetti.
0: Evet.
2: Aslında bu da bir kutsallığa bir dair bir farkındalıktı.
0: Hı-hı.
2: Ve bu da aslında önemli bir şeydi. Yani oğlunun kutsallıktan dolayı öldürmüş olabileceğini, günahları olduğu için ölmüş olabileceğini düşünmek de
0: hı-hı,
2: aslında o dönemin halkları için çok yeni bir şeydi.
0: Evet.
2: Ve bunu sergiledi ve bu imanla gidip yani İlyas'a başvurduğunda, bir şekilde nedenini öğrenmek istediğinde, İlyas o zaman yüreğinde gerçekten bir acı hissedip Tanrı'ya dua etmeye yönlendiriliyor. Ve dediğin gibi onun gerçekten ölüleri dirilten bir Tanrı olduğuna iman ederek, niye bu kötülüğü yaptın Rab? Çünkü o da anlamadı. Ve çocuğun üzerine gerçekten 3 defa kapanarak okuyoruz ki, Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver diye yakardığında Rab İlyas'ın yalvarışını duyurup çocuğu diriltiyor. Yani bildiğim kadarıyla aslında bu ölümden dirilişin ilk kaydıdır kutsal kitapta. Yani bir ölünün dirildiğini bilmiyorum, hatırlayamadım şimdi. Belki bu ilk kaydı olabilir. Çok önemlidir.
0: Evet.
2: Yani İlyas'ın dönemi aslında Musa'dan sonra İsrail'de mucizelerin görüldüğü ikinci çağdır. Yani bu denli büyük mucizeler en son Musa'da görülmüştü. Musa ile birlikte İsrail halkı deneyim etmişti. Ve şimdi gerçekten ikinci bir mucizeler çağını aslında tam İsrail halkının dönüm noktasında putperestliğe düştüğü bir zamanda tekrar bir ışık gibi parladığını görüyoruz İlyas peygamber aracılığıyla. İlyas gerçekten büyük bir peygamber olarak pek çok mucizelere gerçekten aracılık etmişti. Buna sanırım sonra devam edelim.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Aslında sonuna değil, aranın sonuna geldik. Kısa bir ara verelim ve ondan sonra dediğin gibi birçok başka mucizeler yapmıştı İlyas peygamber. Neler yapmıştı, bunu kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz.

0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Gerçeğin Sesi.
5: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
6: İman kahramanları.
5: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor.
3: Evet, kısa bir ara vermiştik. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birlikte İlyas peygamberin hayatına bakıyoruz. Onun yaptığı mucizelere bakıyoruz. Ve aynı zamanda Rabbin İlyas peygamberi nasıl bereketlediğini, onu nasıl koruduğunu, ona nasıl yiyecekler sağladığını paylaşmıştık, konuşmuştuk. Dediğim gibi mucizelerine devam edeceğiz. İlyas peygamberin aslında İlyas peygamber Rab için çalıştığı için birçok zorlukları olmaya başladı. Ahav onu öldürmek istiyordu. İzebel onu öldürmek istiyordu. Ve İsrail'i sıkıntıya soktuğunu düşünüyordu Kral Ahav. Dolayısıyla İlyas Ahav'la karşılaştı ve gerçek Tanrı'nın kim olduğunu Ahav'a göstermek istedi. İzebel'e göstermek istedi. Ahav ve İzebel İsrail'i sıkıntıya soktuğunu düşünüyorlardı İlyas peygamberin. Dolayısıyla İlyas peygamber onlarla o zaman karşılaşmak istedi ve Karmel Dağı'nda bir onlarla karşılaşmak için bir ortam yarattı. Biliyorsunuz yani Ahav ve İzebel onlar Baal'a tapınıyorlardı ve onların birçok peygamberleri vardı. İstiyorsan Alper senden biraz dinleyelim. Bu Karmel Dağı'nda İzebel'in getirmiş olduğu Baal'a hizmet eden peygamberler ve tek gerçek yaşayan Tanrı'ya hizmet eden İlyas arasında geçen olaylar neydi? Biraz bundan bize söz edebilirsen iyi olacak.
7: Evet, gerçekten dediğin gibi İsrail'i sıkıntıya soktuğunu iddia ediyor Ahav İlyas'ın. Fakat gerçekte bu çok saçma bir iddia. Çünkü zaten İsrail'in tanrısı olan Rabbe ihanet edip Baal'a, aşere putlarına tapanlar İsrail'i sıkıntıya sokmuştur. Yani dolayısıyla İzebel ve İzebel'e uyduğu için Ahav bütün İsrail halkına bu kuraklığın gelmesine neden oldu. Evet. Bu bereketsizliğin gelmesine neden oldu. Ve ondan sonra yüzleştikleri zaman Ahav ve İlyas ona bir meydan okumada bulunuyor. Yani sen o zaman İzabel'in sofrasından yiyip içen diyor Baal'ın 450 peygamberi ve Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın. Ve gerçekten de o zaman halka aslında bir gösteri yapmak istiyor. Halkın önünde bir Rabbin gücünün açığa çıkmasını istedi. Çünkü halk iki arada kalmıştı. Yani siyasi güç olan Ahav ve İzebel tabii ki özellikle Baal'ı, Aşere'yi çok ileri götürdükleri için İsrail'de. İsrail halkı da bundan etkileniyor doğal olarak. Yani Rabbi olan bağlılıkları kesinlikle sarsılıyordu. Ve sürekli olarak putlarla bir ilişki içerisinde oluyorlardı. Ama artık buna bir son verilmesi gerektiğini İlyas söylüyor. Ve dedi ki eğer Rab Tanrı ise onu izleyin. Yok eğer Baal Tanrı ise onun ardınca gidin. Yani artık bir karar vermenin zamanı sizin için geldi. Ve böylece Rabbin peygamberi olarak sadece kendisinin kaldığını söylüyor. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. O zaman şöyle bir çağrıda bulundu. İki boğa getirilmesini, birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. İşte parçalayıp odunların üzerine koysunlar. Odunları yakmasınlar dedi. Öbür boğayı da ben keseceğim. Ben de onun etlerini aynı odunların üzerine yiyeceğim, koyacağım ve sonra onlar kendi ilahını adıyla çağırsın, yani Baal'a çağırsın ve ondan sonra da ben Rabbi adıyla çağıracağım. Bakalım hangimizin sunağı göklerden ateşle karşılık bulacak ve kabul edilecek.
8: Evet.
7: Bu çok net bir testti aslında İsrail halkı için, göklerin tanrısının kim olduğunun, göklerden ateş yağdıranın aslında kim olduğunun görmeleri için gerçekten müthiş bir test. Tabii ki bu testi de aslında İlyas'a kutsal ruh söylüyor. Yani Tanrı'nın ruhu böyle bir meydan okumayı başlattı. Ve tabii ki İlyas Tanrı'nın isteğine göre bu çağrıyı yaptı. Hı-hı. Aslında doğrudan kendi düşüncesine göre yapılmış bir şey değil. Rab onu bu şekilde bir meydan okumaya halkı davet etmesi için yönlendirmişti. Ve ondan sonra gerçekten de Daniel bütün kutsal kitapta çok meşhur olan, yani bütün imanlığın tanıdık olduğu bir sahneyle biz karşı karşıya geliyoruz. Bir tarafta Rabbin peygamberi olan İlyas tek başına, düşünebiliyor musun? Koca İsrail'de Rabbin konuştuğu, Rabbi izleyen o kadar çok az kişi var ki, bir tek peygamber var, İlyas. Fakat diğer tarafta yani bu İzabel'in finanse ettiği diyelim, yani sofrasından yiyip içtiği 450 tane Baal'ın peygamberi, 400 tane Aşera'nın peygamberi, ya tabii sahte peygamber. Şimdi dinleyicilerimiz dedikleri zaman peygamber deyince, her peygamber tabii Tanrı'dan değildir. Hristiyan ilahiyatında ve kutsal kitapta biz sahte peygamberler olduğunu okuyoruz.
8: Evet.
7: Yani tıpkı Tanrı'nın gerçek peygamberleri olduğu gibi sahte peygamberler de vardı. Bu sahte peygamberler de ait oldukları sahte ilahlardan gelen öğretileri ya da bir şekilde ruhsal faaliyetleri insanlara aktarıyorlardı ve insanları saptırıyorlardı.
8: Hmm.
7: Gerçek Tanrı'ya tapınmamaları için. Ve böyle bir sahnede işte gerçekten yavaş yavaş bu sahneye yaklaşmak üzereyiz. Şimdilik ben bu kadar söyleyeyim Tanya.
8: Evet, orada aslında ilginç bir şey oluyor. Evet, gökten ateş yağdırmasını istiyorlar. Tabii ki Baal'ın bütün peygamberleri işte hazırlıyorlar her şeyi ve ilahlarına sesleniyorlar. İşte dua ediyorlar, yakarıyorlar. Onu okuyoruz. Diyorlar ki ey Baal, bize karşılık ver. Ve Baal'ın peygamberleri, onu okuyoruz. Sabahtan öğleye kadar kendi tanrılarına, yani Baal'a yalvarıyorlar. Ama ne bir ses geliyor, ne bir karşılık geliyor. Yani ilginç, belki günümüzde de zaman zaman olabilir. Bağırıyorlardı, yüksek sesle bağırıyorlardı bir şekilde, ama hiçbir şekilde gökten bir ateş o sunağı yakmadı. Ve İlyas peygamber ondan sonra çok daha ilginç, çok daha gökten ateş yanmasını engelleyici bir şey sanki yapıyor. Ne yapıyor? Hendeğin işte etrafına, o sunan odunların konulduğu hendeğin etrafına 4 küp su dolusu suyu dökmelerini istiyor. Suyu döküyorlar. Sonra tekrardan aynı şeyi söylüyor. Tekrar suyu dökün diyorlar. Ve etraftaki o hendek ve tabii ki o sunak da suyla doluyor. Ve aslında İlyas peygamber bunu göstermeye çalışıyor. İmkansız bile olsa, evet ateş yanmayacak çünkü su var. Bizim Tanrımız, İsrail'in Tanrısı, bizim inandığımız gerçek Tanrı, yaşayan diri olan Tanrı gökten ateş yağdırabilir. Ve İlyas peygamber, evet onu görüyoruz, Rabbin sunağına yaklaşıyor, dua ediyor ve şöyle diyor orada. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarına yaptım. Ya Rab, yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın, onların yine sana dönmelerini sağla. Çünkü dediğin gibi putlar çok fazlaydı İsrail ülkesinde, farklı şeylere inanıyorlardı. Aslında hem İsrail'in tanrısına biraz inanıyorlardı ama aynı zamanda bu diğer putlara da inanıyorlardı. Ama tanrımız bunu söylüyor, yani biz hem tanrıya hem başka şeylere inanamayız. Dolayısıyla tek bir tanrıya inanmamız gerekiyor. Ve İlyas dua ettikten sonra gökten Rabbin ateşi düşüyor. Ve düşen bu ateş yakmalık sunuyor, odunları, bu hendekteki olan suyu hepsini kurutuyor. Bu harika, olağanüstü bir olay karşısında. Evet, o zaman bütün halk bu olanları görüyorlar, anlıyorlar, fark ediyorlar ve onu okuyoruz. Diyor ki Kutsal Kitap'ta, halk bütün bu olanları gördüğü zaman yüzüstü yere kapandı ve Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır dediler. Evet, İlyas peygamber gerçek Tanrı'nın kim olduğunu hem oradaki putperestlere, diğer bağlara tapanlara, diğer uluslara da göstermiş oldu.
7: Evet Daniel, özellikle de sonra İlyas Baal'ın peygamberlerini yakalamaları buyruğunu verdi ve halk tabii ki bu görkem karşısında, Tanrı'nın İlyas'a verdiği cevap karşısında gerçek Tanrı'nın İsrail'in Tanrısı Rab olduğunu, yani yeri göğü yaratan, gerçekten de özellikle Baal'ın peygamberlerinin kendilerini bu öğlen vaktinden akşam sunusu vaktine kadar ne kadar hırpaladılar değil mi kendilerini? Evet, hatta evet. Bedenlerini de deştirdiler, yaraladılar kendi adetleri üzerine. Yani kendi ilahlarını manipüle etmeye çalıştılar. Kendilerini işte bir şekilde acı vererek bir şekilde onun ilgisini uyandırmaya çalışmışlardı. Hı hı. Fakat bunu başaramadılar. Ama diğer taraftan İlyas'a bakıyoruz. İlyas çok sade bir şekilde sadece dua etti.
8: Emin,
7: değil mi?
8: Tanrısından
7: çok emin bir şekilde, herkesin duyacağı şekilde sadece dua etti. Kısa bir duaydı. Hı hı. Ve dediğin gibi o kadar emindi ki kendinden, 4 küp suyu da onun üzerine boşalttı. Yani daha fazla sulayarak ateşin ne kadar güçlü ineceğini göstermek, hı hı, istiyordu. Ateş o kadar güçlü inecek ki ne kadar ıslak olursa olsun o odunların hepsini kurtaracak. Çünkü tanrısal bir ateş düşecekti. Hı hı. Ve bu sade ve bu içten Tanrı'nın peygamberinin duasını elbette Rab gökten yanıtladı ve ateşini bu sunağın, İlyas'ın sunağının üzerine indirdiği zaman gerçekten bütün halkın gözü önünde müthiş bir mucize gerçekleşmiş oldu. Ve biz de tabii ki hala bu olayları Kutsal Kitap'ta okuyarak sevinip övünüyoruz bizim Tanrımızla. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki pek çok ilahlar, pek çok Rabler vardır değil mi? Hı hı. Yani bunlar kendilerinin Rab olduğunu, ilah olduğunu iddia ediyorlar. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında pek çok insanlığın taptığı sahte ilahlar var. Evet. Fakat biz
8: zenginlik,
7: görüyoruz.
8: Zenginlik, para, televizyon,
7: bunlar
8: şöhret,
7: da dahil.
8: Bunlar da içinde.
7: Aynen doğru söylüyorsun. Hem de bunlarla dahil olmak üzere, ama bunları ne kadar yakarsan yakar değil mi? Ne kadar bunlara sen kendini verirsen ver, bunlar sana cevap verecek bir pozisyonda değil.
8: Evet.
7: Bunlar senin yüreğindeki arzuyu tatmin edecek durumda değil. Yani yüreğini ateş indirecek durumda olmayan ölü ilahlardır. Ama yalnızca ve yalnızca işte İlyas'ın tanrısına bir sunağımızı diktiğimiz zaman, İlyas'ın iman ettiği İsrail'in tanrısı Rabbe yüreğimizde bir sunak kurup onu davet ettiğimiz zaman, onun kutsal ruhunun ateşi bizim yüreklerimize de aynı şekilde gelecek ve bizim bütün günahlarımızdan temizleyecek, bizi arındıracak ve bizde Tanrı korkusunu ve sevgisini uyandıracaktır.
8: Evet. Ve sonra aslında şu bir ruhsal bir gerçek olabilir diye düşünüyorum. Yani biz Tanrı'yla büyük bir iş yaptığımız zaman, hayatımızda Rabbin bereketi olduğu zaman, onun yüceliği gözüktüğü zaman olumsuz şeylerle de hemen sonra karşılaşabiliriz. Yani baskılarla, zorluklarla, sıkıntılarla, hep bunlardan söz ediyoruz ama karşılaşabiliriz. Ve sonra İlyas bu büyük zaferi bütün halklara gösterdikten sonra aslında bir denenmeyle karşı karşıya geliyor. Ve o diğer Baal'ın peygamberlerini de öldürttüğü için sonra görüyoruz ki İzebel diyor ki İlyas'a, ben de seni öldürteceğim. Eğer seni öldürtmezsem bana da daha aynısını ya da daha kötüsünü yapsınlar diye İzebel, Ahav'ın karısı, İlyas'ı öldürmek istiyor. Ve neyi görüyoruz? Yani bu kadar büyük bir mucize görmüş olan İlyas peygamber birdenbire işte insansal duygu, tabii ki Peygamberler de insandır. Onların da hataları, eksikleri, yanlışları vardır. Ve okuyoruz ki can korkusuyla diyor kaçtı, uşağını da bıraktı. Ve Rabb'e dua etti. Ve dedi ki ya Rab yeter artık, canımı al. Ben atalarından daha iyi değilim. Yani umutsuz bir durumdaydı, çaresiz bir durumdaydı. Kendisini öldürmek isteyen birileri vardı. Yaşadığı o olağanüstü olaydan sonra ruhsal olarak biraz zayıf düştü burada. Ve ölmesi için dua etti. Ve aslında böyle dua ederken Tanrımızın ne kadar harika olduğunu görüyoruz. Yani biz canımız zor durumda olabilir, kötü durumda olabilir, yaşamak bile belki istemeyebiliriz. Ama Tanrımız bizim bütün duamızı, bizim bütün yakarışımızı duyan bir Tanrı ve bizi güçlendirmek isteyen bir Tanrı. Ne kadar zayıf olursak olalım, ne kadar gücümüz olmasa da Tanrı bizi güçlendirmek istiyor. Ve burada onu görüyoruz. İlyas işte bir retem çalısı altında yatıyordu, uykuya dalıyordu ve bir melek ona dokundu ve ona dedi ki kalk yemek ye. Yani ve İlyas işte kalkıyor ve yanı başında kızgın taşlar üzerinde duran pideyle bir tesis su görüyor ve Rabbin meleğinin bu olay iki defa oluyor ve Rabbin meleğinin onu nasıl güçlendirdiğini burada görüyoruz. Ve aslında kendi kaygıları ve korkuları içindeydi bu arada İlyas peygamber, çünkü sadece kendisinin kaldığını düşünüyordu ve kendisinden başka hiçbir imanlının ya da Tanrı'ya tapan kişinin olmadığını inanıyordu. Ama Tanrı ona gösterdi ki sen tek başına değilsin ve bu halk içerisinde bana tapan, beni seven, benimle olan başka birçok insan var. Bu güzel bir olay. Aslında belki bilmiyorum Alper, ondan da söz edebilir misin? Tanrı'ya tekrar yalvarıyor ve Tanrı ona bir şekilde konuşuyor. Ama nerede konuşuyor? Yani Rab onun önünden geçiyor.
7: Evet Daniel, İlyas dediğin gibi bir duygusal bunalım ve bir korku yaşadı. Bu kadar büyük bir peygamber, büyük mucizelere aracılık etmiş. Yani işte bu dul kadınla değil mi? Birlikteyken çömlekten yağ ve un eksik olmamıştı. Ölü kadının ölen oğlu dirilmişti. Ve en son olayda da bu Baal peygamberleri olsun, Aşere peygamberleri olsun, bu sahte peygamberleri yok etmişti. Yani Tanrı'nın ateşi onun sunağına düşmüştü. Ama dediğin gibi İzabel'in bu tehditvari konuşmasında bir yüreğine bir korku düştü. Umutsuzluğa kapıldı. Yani ben ne kadar Rabbe hizmet edersem edeyim, gene bu kötüler peşimde. Hı hı. Gene bu halk Rabbe dönmeyecek gibi umutsuzluk içerisinde Tanrı Dağı Horeb'e doğru bir yola, yolculuğa çıkıyor. Rab'le buluşmak, Rab'bin yüzünü aramak, Rab'den teselli bulmak amacıyla bu yorgunluğunu belki Rab'be atmak için gerçekten de Rab'be geldi. Dediğin gibi melek ona yardım etti bu yolculuğunun sürdürülmesi için ve sonunda...
8: Aslında, pardon lafına girdim, burada ilginç bir olay. Rab onu çağırıyor. Yani Rab ona diyor ki dağa çık ve önümde dur.
7: Evet.
8: Yani duayla bana yaklaş. Ve pardon lafını kestim ama biz burada şunu da düşünebiliriz. Biz evet böyle bir zorluk içindeysek, ölüm tehlikesi belki olmayabilir ama başka zorluklar hayatımızda olabilir. Daha çıkmalıyız. Yani Rabbin önüne çıkmalıyız. Evet. Onun önünde durmalıyız.
7: Doğru. Evet. Kesinlikle haklısın. Dediğin gibi yani yalnız ve sessiz bir zamanla Rab'den yeni bir yön, yeni bir vizyon, yeni bir tazelenme zamanı aramalıyız. Biz zaten dediğin gibi bunu bazen çekilme olarak da adlandırabiliyoruz. İmanlar olarak, kiliseler olarak ruhsal çekilme zamanlarımız var. Ve bu çekilme zamanlarında Tanrı'nın yüzünü arayarak bir tazelenme ve yenilenme fırsatı buluyoruz. Aslında burada da bir ruhsal çekilme zamanı yaşadı diyebiliriz İlyas, evet, içinde. Dediğin gibi gerçekten dua et, yani dağa çık, önümde dur, benim yüzümü ara, hı-hı, ve ben sana yapacaklarını bildireceğim demeye getirmişti Tanrı. Ve gerçekten de çok sevdiğimiz bir bölüm var. Diyor Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı, ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. Hı hı. Yani İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. Yani bu çok güzel ruhsal anlamları olan müthiş bir ayetler dizisi. Yani Rab büyük gücüne, büyük görkemine, değil mi, depremler yaratan, hı hı, ateşler yağdıran, yakıp yok eden bir ateş, kutsal kutsal kutsal olan bu eşsiz varlık olan Tanrımız, ihtiyaçta olan, zayıf düşmüş olan bir çocuğuna çok ince ve yumuşak bir sesle, göksel baba kimliğiyle yaklaşıyor. Ve İlyas'ı bir çocuğu olarak sarıyor ve dedi, burada ne yapıyorsun İlyas? Onunla dertleşiyor. Yani onun yüzünü aradıktan sonra İlyas, Rab ona sesini işittirdi. Burada ne yapıyorsun deyince, tabii ki Tanrı biliyor burada ne yaptığını, ama İlyas'ın bunu ifade etmesine izin verdi ve İlyas yüreğini döktü Rabbe. Dedi ki, ben her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra Rab ona yeni bir vizyon veriyor, bundan sonra yapması gerekeni ona anlatıyor. Yani artık senin görevin bitti İlyas. Ben senin görevini sona erdiriyorum. Sen yapman gerekeni yaptın. Evet dedi, bana gerçekten büyük bir istekle kulluk ettin. Benim için büyük işler yaptın. Ama şimdi kendi yerine Elişa'yı peygamber olarak atayacaksın, mesedeceksin. Ve gerçekten de İsrail'de Baal'ın önünde diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi sağ bırakacağım dedi. Yani İlyas gerçekten sona kadar sadakatini korudu. Düştüğü anda da Rabbi arayarak Rab'den gene bir bağışlanma aldı. Gene bir yenilenme aldı. Ve ondan sonraki dönemde zaten Elişa'ya gidiyor. Elişa'yı buluyor. Elişa'yı mesediyor. Ve daha sonraki dönemde biliyorsunuz ki İlyas'ın görevini Elişa devraldı. Ve ondan sonra İlyas'ı Rab göklere alıyor. Ve Hanok'tan sonra ölümü görmeden direktman göklere alınmış ikinci kişi oluyor. Yani İlyas peygamber gerçekten güçlü, büyük bir peygamberdir. Musa'dan sonra gelen, mucizeler yapan İsrail'in en büyük peygamberlerinden biriydi. Ve hatırlarsanız İsa Mesih'in görünümün değiştiği dağda Musa ile İlyas onun yanına geldiler. Ve onun Yeruşalem'de bekleyen ölümüyle ilgili ona konuşmalar yaptılar. Yani bizim dinleyicilerimizden merak edenler olabilir. Musa ve İlyas neden İsa Mesih'e geldiler diye. Ben bununla ilgili şöyle bir yorum okudum ya da şöyle düşünüyorum diyebilirim. Kutsal yasa ve peygamberler İsa Mesih'e tanıklık ediyorlardı. Bütün yazılarda. Ve biz aslında kutsal yasanın Musa tarafından orada temsil edildiğini, peygamberlerin ve peygamberlik yazılarının da İlyas tarafından temsil edildiğini görebiliyoruz. Yani İsa Mesih'i hem yasa hem de peygamberler onaylıyordu. Ve İlyas da gerçekten bu peygamberlerin temsilcisi olarak Rabbe büyük bir hizmeti olan bir kişiydi.
8: Evet. Süremizin sonuna geldik ama şunu sevgili dinleyicilerimize ben de söylemek istiyorum. İlyas zor bir durumdayken, belki ölümü beklerken Tanrı'ya sesleniyor. Ancak senin de belirttiğin gibi Tanrı'yı ancak sessizlik içerisinde buluyor. Yani bizler de Tanrı'ya seslenmeliyiz sıkıntı ve zorluk içerisindeyken. Bu sessiz bir zaman olmalı. Yani kafamızda bin bir düşünce geçiyorsa, yani burada diyor rüzgar vardı, işte deprem oldu, ateş oldu. O zaman Tanrı'yı duyamayabiliriz. Tanrı'ya bütün yüreğimizle yaklaştığımız zaman, ona gittiğimiz zaman, ondan yardım istediğimiz zaman ve sessizlik içinde onu beklediğimiz zaman Tanrı'nın esenliği, varlığı ve gücü İlyas'ı doldurduğu gibi bizi de dolduracaktır sevgili dinleyiciler. Eğer bu dönemde zorluklar, sıkıntılar yaşıyorsanız ve gerçekten belki de ölmeyi bile düşündüyseniz,

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri

0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaraton.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de teslis inancı, yani üçlü birlik hakkında. Bugünkü konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderi Sayın Carlos Madrigal'le bu konuyu irdeleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz sormadınız.
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Tekrar sizi stüdyomuzda konuk olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.
1: Benim için şereftir.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Madrigal, Hristiyanlar kaç tanrıya inanıyor? Önce bununla başlamak istiyorum çünkü oldukça kafayı karıştıran bir konu.
1: Tek, bir, başkası olmayan, kendi yüceliğini, izzetini, görkemini kimseyle paylaştırmayan, o anlamda kutsal kitabın deyimiyle kıskanç. Bu insanın duygularıyla bir kıskançlık değil, bu onun kutsallığını anlatan bir terimdir. Yani Tanrı tek tapılacak, tek önemsenecek, tek ona hizmet edilecek varlıktır. Eğer onu başka ilahlarla, ideallerle, rüyalarla bölüştürürsek bu putperestliğin başlangıcıdır. Ve bu yüzden Tanrı bütün kutsal kitap boyunca tekliğini son derece vurguluyor. Nitekim örneğini İsrail'e verilen en önemli buyruk, dinle ey İsrail, Tanrı'nın olan Rab tek bir Rab'dır ve Tanrı Rabbini bütün yüreğinle, aklınla ve gücünle seveceksin. Ve orada kullandığı tek olan Rab kelimesi, o tek ehad, bir ehad'dır. Ehad kelimesi İbranice bir kelimedir. Arapçası da aynı, tauhid veya tevhid Türkçesiyle kavramı da oradan geliyor. Dolayısıyla Tanrı bir olan Tanrımızdır.
0: Yani baba, oğul ve kutsal ruh dediğimizde üç ayrı Tanrı'dan, tapılacak ilahlardan bahsedilmemiş oluyor.
1: Şimdi kutsal kitap birçok mecaz kullanıyor.
0: Evet.
1: İşte Allah'ın gözü hepimizin üzerinde deniliyorsa, bununla işte Tanrı'yı göz, kulak, burun doktoruna götürmemiz gerektiği düşüncesini besleyemeyiz. Burada bir mecaz kullanılıyor. Yani Allah her şeyi görüyor. Allah tahta oturdu, aşağı oturdu dediğimizde, yani o fiziksel anlamda bir oturuştan bahsedilmiyor. Onun makamı, onun yetkisi. İşte kutsal kitapta baba, oğul ve kutsal ruh ifadeleri bir mecaz şeklinde kullanılıyor. Her ifadeyi kendi kültüründe değerlendirmek lazım. Aslında örneğin Arap kültüründe işte yolda kalmış yolcuya yol evladı deniliyordu. İşte senin kapına, hani bugün nasıl Türkçe'de Tanrı misafiri diyorsak,
0: evet,
1: o zamanlar yol evladı deniliyordu. Hani bu bununla, hani o yol, o toprak, o toz bir çocuk doğurdu anlamına mı çıkarıyorduk? Hayır. Yol evladı hani oraya bağlı kalmış. Aslında Tanrı'nın oğlu ifadesi Tanrı'ya bağlı, en bağlı olan kimse. Tanrı'dan baba olarak bahsederken kutsal kitap her şey ondan kaynaklandığını, bizleri hayata kendisi getirdiği manevi anlamda, asla fiziksel, biyolojik bir anlamda değil, her ihtiyacımızı kendisi giderdiğini, yani tedarik ettiğini, bizim eğitimimizle, terbiyemizle ilgilendiğini ve bir gün herkesten hesap soracağı konusu vurgulanmaktadır. Başka bir şey değildir.
0: Zaten sormak istediğim konuya da değindiniz. Yani baba oğul ilişkisini biyolojik olarak algılamayacağız anladığım kadarıyla. Böyle düşünmeyeceğiz.
1: Tabii. Şimdi kutsal kitabın ilk ayetleri bu konuda çok aydınlatıcı. Tevrat'ın hani kültürümüzde Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an olarak dört kitaptan bahsediliyor. Aslında biz Tevrat, Zebur, Nebiler ve İncil olmak üzere bir bütün oluşturan ve bir bütün olarak ele alınması gereken kutsal kitaba inanıyoruz. Ve ta Tevrat'taki demin okuduğum ayete göre Allah tek ehattır, tek bir birliktir, tek bir bütünlüktür. Altını çizerek ilan ediliyor. İlk ayet diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ve ilginçtir ki aslında orada kullanılan kelime İbranicesi Elohim. Türkçesiyle ilahlar. Aslında Elohim ve Allah kelimeleri aynı kökten geliyor. Ve başlangıçta ilahlar göğü ve yeri yarattı diyor. Aslında tek Tanrı'dan söz ediyor ama kültürümüzde de geçmiştir. Allah biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik şeklinde ifade ediyoruz. Oradaki biz birçok kişiyi mi anlatıyor? Aslında en üst makam, en üst varlık, en üst ilah anlamında kullanılıyor. Ve burada da başlangıçta ilahlar göğü ve yeri yarattı. Ve hemen arkasından diyor ki, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı ve Allah'ın ruhu suların üzerinde dalgalanıp şekil veriyordu. Ve hemen arkasında diyor ki, ve Allah ışık olsun diye buyurdu, söyledi ve ışık oldu. Ve burada bu ilahlar aslında Allah'ın kendi özü, Allah'ın kendi ruhu ve Allah'ın kendi sözü olmak üzere üç farklı ilahlar değil. Allah'ın bu çoğulcu özellikleri. Şimdi Allah'ın 99 ismi olduğu söyleniyor veya Allah'ın işte bir sürü subuti, zati, sıfatları olduğu. Mesela İslam kelamcıları böyle söylüyor. Hristiyan ilahiyatçıları da işte Allah'ın değişmez ve iletilmez, Allah'ın iletilir sıfatlarından söz ediyor. Allah'ın birçok sıfatı var. Allah'ın birçok sıfatından söz etmemiz bu birçok Allah'tan söz ettiğimiz anlamına mı geliyor? Haşa, hayır. Hayır. Burada öyle. Hani burada ilahlardan söz ederken birden çok olan tanrılar değil, Allah'ın içindeki, Allah'ın cevherindeki, özündeki bir takım özellikler. Ve bu temel özellikler bu ilk ayetlerde bize veriliyor. O da Allah'ın özü, Allah'ın sözü ve Allah'ın ruhu. Bu çok önemli, şu açıdan çok önemli. Hani Allah her şeyden münezzehtir deniliyor. Allah her şeyden münezzeh ise, uzaksa, onunla bir ilgisi yoksa, onunla ortak kurulamıyorsa, ortaklık kurulamıyorsa, bağdaştırılamıyorsa, paralellik kurulamıyorsa, o zaman biz Allah hakkında hiçbir şey bilemeyiz. Allah'ın varlığından da haberdar da olamayız. Allah bir şekilde kendi sözüyle bizlere ulaştığı zaman, Allah bir şekilde kendi peygamberleriyle ulaştığı zaman, Allah bir şekilde kendi kitaplarıyla ulaştığı zaman bu evrene bir giriş yapmış oluyor. Ve burada Allah'ın bu evrene girişini nasıl yaptığı anlatılıyor. Yani bu fiziksel bir giriş değil, haşa. Nasıl bir giriş? Ruhuyla. Ruh neyi kastediyor? Aslında ruah kelimesinden geliyor İbranicesi, Arapçası ruh, bizim Türkçemizde de ruh olarak geçti. Anlam itibarıyla nefsiyle veya soluğuyla burada bir paralellik kuruluyor. Nasıl ki bir insanın soluğu son soluğunu verdi dediğimizde ruh onun vücudunu terk etti anlamında kullanıyorsak, Allah'ın elle tutulamayan, gözle görülemeyen, kulakla işitilemeyen varlığından söz etmek için Allah'ın soluğu kullanılıyor. Allah'ın soluğu bir şekilde görmediğimiz, dokunamadığımız, koklayamadığımız halde üzerimize etkisini gösteren, tıpkı bir yelkenin üzerinde rüzgar etkisini gösterdiği gibi gücünü anlatıyor. Evet. Allah kendi gücüyle bizlere ulaşıyor. Allah kendi manevi gücüyle yüreğimize de ulaşmak istiyor. Bu sadece fiziksel anlamda değil. Ve bunu nasıl yapıyor? Özellikle Allah kelamı aracıyla, sözü aracıyla bizlere ulaşmak istiyor. Çok ilginçtir. Dünyadaki tek varlık, hani birçok canlı var. Ama bu canlının arasında bizleri hep herkesten farklı kılan konuşma kabiliyeti, söz söyleme, anlam ifade etme, bir mana ile insanlara bir şeyler iletme kabiliyeti. Ve Allah bu iletişim kabiliyetine sahiptir. Soyut kavramlarla kelime dediğimiz elle tutulamayan, gözle görülemeyen, yani yazı yazılmadıktan hı hı. sonra kulakla işitilen ama kelamla, o seslerden daha öte bir şeydir. Bu kelamla bizlere ulaşıyor. Dolayısıyla Allah kelamı aracılığıyla bu dünyadan ve bizlerden münezzeh değildir, ayrı değildir, ayrı uzak değildir. Tanrı bu dünyaya, bu evrene girmek üzere kendi özelliklerinden ruhunu ve kelamını kullanıyor. Üçlü birlikten söz ettiğimiz zaman Allah'ın bu üç temel özelliğini ben halkımızın alıştı veya kulak misafiri olduğu bir ifade kullanacak olursak hani zati sıfatlar demeyi, yani onun zatını, hı hı. onun kişiliğini, onun bize olan sevgisini ve yaklaşımını çok güzel ifade eden üç zati sıfatla bizlere ulaşıyor. Kendi özü, özü her şeyden ayrı ve münezzeh. Kendi ruhu, ruhu her yere dokunabilir, gücüyle değiştirebilir, yoktan var edebilir, hı hı. Varını yok edebilir ve kelamı, kelamıyla bizlere anlam ifade eder, yüreğimize ve zihnimize seslenerek, hitap ederek biz aynı şekilde ona cevap vermemizi, bu sayede ibadet etmemizi, tanımamızı, onunla birlikte olmaktan hoşlanmamızı, hayatımıza onun bu sözleri doğrultusunda anlam vermemizi, yön vermemizi sağlıyor. Allah özüyle vardır, gücüyle bizlere dokunuyor, sözüyle bizlere ulaşıyor.
0: Hamdolsun, ne kadar güzel. Peki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh nelere tam isabet ediyor? Onu da bir açıklamanızı istiyorum sizden. Baba derken neyi anlamalıyız? Kutsal Ruh derken neyi anlamalıyız? Oğul derken neyi anlamalıyız?
1: Şimdi Baba genellikle Eski Ahit dediğimiz Tevrat, Zebur, Benevilerde halkın sahibi, İsrail halkına sizlere bir baba çocuklarına nasıl bakarsa öyle baktık diyor. Bu insanların veya kendi halkını bir çocuk gibi kayırması, ona bakması, ihtiyaçlarını karşılaması, bir disiplin, bir terbiye onlara kazandırması, eğitmesi, kendi yollarını göstermesi vesaire gibi bütün bu yönleri. Aslında Tanrı bir babaya benzetilmiyor. Hı hı. Dünyadaki babalar Tanrı, baba Tanrı figürünü anlayıp bu şekilde çocuklarına yaklaşması gerekiyor.
0: Çok ilginç.
1: Hani biz ondan öğrenmemiz gerekiyor bu iş nasıl olacağını. Oğul kelimesi çok ilginç bir kelimedir. İbni Arapçası ben. Hani Ben Hur meşhur evet. filmi var ya. Evet. Hur'un oğlu demek Ben Hur. İbranicesi. Manevi. Hani ismi anılan o varlığın manevi bir özelliğini yansıtmak demektir. Ve bu bağlamda daha İslamiyet ortaya çıkmadan önce Hristiyan Araplar vardı.
0: Evet.
1: Yani bir dini dili lugatı olarak önce Hristiyanlar Arapçayı kullandı. Ve Arap Hristiyanlar iki yakın ama birbirinden bir o kadar farklı terim arasında bir ayrım yapıyorlardı. Allah'ın oğlu için İbn Allah kelimesini kullanıyordu ama asla Valladullah kullanmıyorlardı. Hani bugün Türkçe vellet olarak çevirdiğimiz kelime. Allah'ın veledi Valladı olamaz ama Allah'ın İbnuları olabilir. Yani manevi anlamda onun varlığını yansıtan bir şeyler olabilir. Nitekim kutsal kitapta insanların bazı karakter özellikleri anlatmak için bu oğul sıfatı kullanılıyordu. Mesela Türkiye'mizde yabancı kimseye yabancı olmayan, hani bahsediliyor ya Barnabas İncili.
0: Evet.
1: Barnabas İncili, sonra başka bir gün bunu ele alırız.
0: İstiyoruz evet sizinle.
1: Esas İncil değildir ama Barnabas ismi ne demek? Barnabas, bar oğul demektir. teselli oğlu demektir. Çünkü İncil'e baktığımız zaman Barnabas dediğimiz şahıs çok yumuşak yürekli, çok merhametli, çok insanlara yakın bir yapıya sahipti. Ve insanlar bak sen teselli, cesaret oğlusun. Şimdi bununla annesi veya babasının ismi teselli veya cesaret olduğu söylenmek mi istiyor? Hayır. Onu tanıtan, tanımlayan en gözle batan özellik nedir? Teselli eden bir kişi olması, cesaret veren bir kişi olması. Dolayısıyla oradaki oğul kelimesi tamamen manevi anlam kullanılıyor. Veya İsa'nın iki havarisinden, havarilerinden ikisi, Yuhanna ile Yakup, biraz ateşliydi. İlk İsa'ya bağlandıkları zaman, onu takip etmeye başladıkları zaman kolay parlıyorlardı. İncil'den onun örnekleri götürüyoruz. Ve onlara bir lakap takıldı. Gök gürültüsü oğulları. Yine de hani arkasını getirmeme gerek yok. Çok iyi anlıyoruz o.
0: Evet.
1: Kolaylıkla sesleri yükseliyordu. Parlıyorlardı mesela. Oğul kelimesi dolayısıyla kutsal kitapta fiziksel anlamda kullanılmıyor. Böyle Tanrı'dan kendi hayatımızda gördüğümüz bir özellik ifade etmek için kullanılırken. Oğul kelimesi Tanrı'nın bir sıfatını yansıtmak anlamında. Allah'ın varlığını en güzel, en etraflı ve en eksiksizce yansıtan sıfatı nedir? Kelamı.
0: Evet.
1: Göremeyiz, dokunamayız,
0: dokunamayız,
1: koklayamayız, işitemeyiz. Ama kelam aracılığıyla Tanrı neyse tümüyle kendini bizlere açıklıyor. Nitekim ilahiyatçılara bir de kelamcılar deniliyor değil mi? Çünkü o kelam Tanrı'nın bize iletmek istediği her şeyi anlatmak için fazlasıyla yeterlidir. Dolayısıyla İncil'e baktığımız zaman bu hani başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı ayeti bu sefer bu şekilde ifade ediliyor. Başlangıçta kelam vardı ve kelam Tanrı'yla birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı. Tanrı'yı anlatan en önemli özellik insanlar açısından onun kelamıdır. Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın kelamı demektir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kelam konusunu değineceğiz aradan sonra. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
2: Gerçek müziğin adresi.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
6: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
7: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Carlos Madrigal ile üçlü birlik hakkında konuşmalarımıza devam edeceğiz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından bize ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Sayın Madrigal, araya gitmeden önce oğlun Kelam olduğundan bahsetmeye başlamıştık. Hem oğul sıfatı hem de Kelam nasıl bir arada olabiliyor? Bunu açıklar mısınız bize?
1: Benim açıklamama gerek yok. Allah kendisi yazılı kelamında, kutsal kitapta bunu gayet net ve kolay bir şekilde açıklıyor. İncil'in Yuhanna müjdesinin ilk ayetlerinde bize diyor ki başlangıçta kelam vardı. Kelam Allah'la birlikteydi ve kelam Allah'ın kendisiydi. Ve sonra 14. ayette çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki kelam vücut alıp aramızda yaşadı ve biz onun yüceliğini Tanrı oğlunun yüceliği gibi gördük. Burada bütün ifadeler çok önemlidir. Altını çizmemiz gerekiyor, doğru anlamamız gerekiyor. Şimdi kelam vücut buldu. Nasıl kelam vücut bulabilir? Normalde kelam nasıl vücut buluyor? Şu anda siz benim sözlerimi duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum.
1: Demek ki buradaki ağzından çıkan dalgalar, ses dalgaları bir şekilde havadaki partikülleri harekete geçiyor. Kulağınıza ulaşıyor ve kulak zarınızı titretişiyor, değil mi?
0: Evet.
1: İşte burada kelam fizik bir araç aracılığıyla size ulaşıyor. Ama daha basiti, kitaplar, kutsal kitaplardan bahsettiğimiz zaman kelam bu sefer nasıl bir vücuda bürünüyor?
0: Kitap.
1: Mürekkep, kağıt, karton vesaire veya eskiden parşömen gibi. Şimdi burada yine de kelam bir vücut aracılığıyla bize ulaşıyor. Ama bu vücut bir insanın vücududur. Ve ondan sonra diyor ki bu Allah'ın oğlu demektir. Ve kelam vücut alıp aramızda yaşadı. Tekrar ayeti zikrediyorum. Ve kelam vücut alıp aramızda yaşadı ve biz onu Tanrı'nın oğlu gibi gördük. Şimdi orada bizim için belki kulaklarımızı delecek zor bir ifade gibi gelebilir. Ama orada Yahudiler çok net anlıyorlar da. Allah'ın oğlu, yani Allah'ın parıltısı. Şimdi Allah'ın parıltısı desek bir sorun yaşayamayız. Allah'ın oğlu desek gıcırtır bizim kulaklarımızı. Ama orada Allah'ın oğlu ifadesi Allah'ın parıltısı. Allah'ın ne parıltısı? Kelam olarak bizlere ulaşan parıltı. Ve burada net söyleniyor ki bu kelam basit bir kelime değil, basit bir söyleyiş değil. Başlangıçta vardı. Burada başlangıç ile kasıt tıpkı Tevrat'ın ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi daha dünyada Allah'tan başka hiçbir şey olmadan önce. Başlangıç noktası ilk defa bir şey yoktan var edilmek üzere hayal ettiğimiz o an. Yokluktan varlığa geçildiği an.
0: Peki bir şey sormak istiyorum burada. O zaman İsa vücut bulmuş kelam mı?
1: Aynen öyle.
0: Ve başlangıçta da bu kelam, yani söz vardı diyor ayetler, öyle mi?
1: Şimdi şöyle diyeyim. Kelam bütün peygamber aracılığıyla bir vücut kullandı. Kelam bir şekilde Allah'ın kelamı peygamberlere bildirildiğinde, peygamberler bu oku denilince, bu kelamı okuduklarında, bu kelam bizlere ulaşmak için kullandığı bir vücut değil mi? Öyledir. Evet. Fark şöyledir. Peygamberler üzerine kelam zaman zaman geliyordu. Ne zaman? Vahiy aldıkları zaman.
0: Her zaman değil. O kelamla haşır neşir değillerdi o zaman.
1: Ama
0: peygamberler.
1: Hazreti İsa, bizim deyimimizle, kutsal kitabın deyimiyle Mesih İsa dünyaya geldiğinde kelam tamamıyla bu sefer bir vücuda büründü. Ve bu yüzden biz Mesih İsa'dan Mesih olarak söz ediyoruz. Peygamber İsa olarak söz etmiyoruz.
0: Tekrar bir şey daha sormak isteyeceğim. Yani niye kitap olarak gelmedi de vücut bulmak zorunda kaldı Tanrı'nın kelamı?
1: Başta söylediğim nedenden ötürü Allah bize yakın olmak istiyor. Hani kitabı rafa kaldırırsın, tozlanır. Ama Allah canlı yayınla İnsanı bizlere seslenmek istedi tarihte. Ve Mesih İsa'da bizi ne kadar sevgi duyduğunu, ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar kendi gücüyle işte hastaları iyileştirdiğini, aç olanların karnını doyurduğunu, ölüleri dirilttiğini ve hiçbir savaşa karışmayıp tamamıyla sevgiden yana olduğunu, artık kimsenin inkar edemeyeceği bir insanın vücudunda bunu tanımladı, bizlere bildirdi. Ve bu şekilde Hristiyanlıkta Mesih İsa'ya verilen bir başka isim de İmmanuel. İmmanuel demek
0: nedir?
1: Ziyaretimize gelen Tanrı. Tanrı bizimle birlikte. Bizim yakınımıza gelen Tanrı. Bizler Tanrı'ya ulaşamayız. O zaten her şeyden münezzehtir. Özü itibarıyla ona ulaşamayız. Bir. İkincisi zaten günahkarız, o kutsaldır. Hani bu kuru yapraklarıyla ateşi bir araya getirmek gibi bir şey. Ne olur? O kuru yapraklar yanıp gider. Kutsallık itibarıyla, özü itibarıyla ona yaklaşamıyoruz. Ama Allah bizlere bir kılıfın içinde, bizi yok etmeyecek bir kılıfın içinde ulaşabiliyor, bizlere yakın olabiliyor. Bir insan vücudu içinde, bunu eskiden de Musa'ya buyurduğu tapınak aracılığı da yapıyordu. Yani bir tapınak yapılmasını buyurdu ve tapınağın en kutsal yer denilen yerde Allah'ın gücü, parıltısı, şekina olarak isimlendirilen İbranice'de onun görkemi görülüyordu. Bu bir enerji şeklindeydi ve İnsan bir takım kurbanlar, özel bir kostümler giyerek tamamıyla kutsal olan birine yaklaştığını sembolize eden bu törelerle ve törenlerle yaklaşıyordu. Bunun dışında yaklaşan insan anında ölüyordu. Bir keresinde Hazreti Musa Allah'ın çehresini görmek istedi, yani özünü görmek istedi. Ona verdiği cevap, Allah'ın kendisi çok önemli. Kimse benim özünü görüp de hayatta kalamaz. Çünkü o yok edici. Ha, düşünsenize, bütün evreni yaratan güç, enerji bir anda onun, hani güneşe yaklaşmak gibi bir şey olur. Hani güneşe yaklaşamayız. Yani en dayanıklı metaller bile dayanmıyor ona, erir çünkü, onun gibi bir şey. Neticede Allah bize geldi. Nasıl ki hani basit örnekler vermemiz gerekiyor ki anlayalım. Burada etrafımızda bir sürü kablo var. O kabloları elime aldığım zaman aslında o kablolardan ne geçiyor?
0: Elektrik.
1: O elektrik elime çarparsa ne olurum ben?
0: Ölürüz.
1: Ama o kabloyu elime aldığım zaman o plastikle sarıldığı için bir şey oluyor mu?
0: Hayır.
1: Bir şey olmuyor. İşte bu şekilde Allah bizi yok etmeyecek bir kılıf içinde, bir izolasyon içinde, kutsal bir. Onun için Hazreti İsa baba olmadan dünyaya geldi. Bu izolasyon yaratmak için. Ve bu sayede kutsal olan, yok edici olan, yok etmeyecek bir şekilde bizlere ulaştı bir vücut içinde.
0: Şimdi siz benim aklıma bir şey daha getirdiniz. Neden İsa babasız dünyaya geldi konusunda ayrı bir programda sizinle konuşmak isteriz.
1: Konuşuruz tabii ki, seve seve.
0: Şimdi bu programda olmaz, hem de uzun sohbet edilmesi gerekir. Peki bu üçlü birliğin kavranılması için insanların ne yapması gerekiyor? Çünkü gerçekten kavranılması zor kavramlar bunlar.
1: Tabii.
0: Öğrenilmiş, şu anda yaşanılan yaşamda bazı hani geçmişten gelen bizlerin ezberledikleri şeyler var. Onların dışına çıkan kavramlar çünkü. Bu üçlü birliği tam anlayabilmek için ne yapmamız gerekir?
1: Ne yaparsak boşuna. Anlaşılması, yani mantığı anlaşılması mümkün. Olayın özü anlaşılması imkansız. Ama ben şöyle bir örnek vereyim, izin verirseniz.
0: Buyurun tabii.
1: 12. yüzyılda Siracuddin Ali diye bir İslam alimi var. Emali diye bir kitap yazıyor. Orada şöyle bir ifade kullanıyor Allah'ın sıfatları ile ilgili. Allah'ın sıfatları kadimdir ve son bulmaktan uzaktır. Allah'ın sıfatları kendisiyle aynı değildir. Kendisinden başka ve ayrı da değildir. Şimdi bir şey bir başkasıyla aynı değilse ve aynı zamanda ayrı ve farklı değilse nasıl açıklıyorsunuz? Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Şimdi Allah söz konusu olduğu zaman ezeliyetini nasıl açıklarsınız? Sonsuzluğunu nasıl açıklarsınız? Her şeye yeten gücünü nasıl açıklarsınız? Yani Allah söz konusu olunca insan zihni bunu etraflıca, geride hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde açıklamaya yetersizdir. Ama mantığını anlayabiliriz. Bakınız burada ne diyor? Çok ilginç bir şeydir. Allah, Allah'ın sıfatları kadimdir. Kelam sıfatını ele alalım. Demin Yuhanna'da okuduğumuz ayet diyor ki, kelam başlangıçta var idi. Burada ne diyor? Allah'ın kelamı kadimdir ve son bulmaktan uzaktır. Aynı şey söylüyor. Sonra diyor ki, İncil'in Yuhanna bölümü, ve kelam Allah nezdinde idi. Burada diyor ki Allah'ın kelamı kendisiyle aynı değildir. Bir şey nezdinde ise bir başka şeyin, ondan ayrı hayal edilebilir, tasavvur edilebilir. Sonra diyor ki ve kelam Allah'ın kendisi idi. Ve Siracuddin Ali diyor ki kendisinden başka ve ayrı da değildir. Hani bu kelam Allah'ın kendisidir, ayrı değildir, başka bir şey değildir. Dolayısıyla insan aklı aslında derine indiğinde ve tek olan Allah hakkında düşündüğünde kutsal kitap 2000 yıldır bize açıkladığı sırrı, özü kavrar, mantıken kavrar ama anlatamaz. Çünkü Allah'ın kelamı kendisiyle aynı değildir ve kendisinden de ayrı değildir. İfadesi nasıl insan ölçüleriyle açıklanamıyorsa, Allah kendi özüyle, gücüyle ve sözüyle vardır. Ve bazen ön planda onun sözü, bazen ön planda onun ruhu, bazen ön planda onun vücudu veya cevheri bizlere görünüyor, bizlere anlatılıyor, deniliyor aynı şekilde.
0: Son bir soru daha size sormak istiyorum. Bu üç sıfat, baba, oğul, kutsal ruh inancı tüm Hristiyan mezheplerinde geçerli mi?
1: Geçerlidir. Yani bu İznik Konseyi'nden başlamak üzere, İznik Konseyi meşhurdur, İznik meşhurdur. Bütün Hristiyanlar bir araya geliyor. Bazıları aslında bu konuda tartışıyor. Nasıl tartışır? İlginçtir yine. İslamiyet'te yine de bu tartışmaya rastlıyoruz. Bazıları diyor ki Allah'ın sıfatları ezelden beri vardır. Bazıları diyor ki Allah'ın sıfatları ilk kullanıldıkları an tevlid olmuş veya vücut bulmuş. Yani insani dilini kullanacak bir şekilde söyleyecek olursak. Aynı şekilde Hristiyanlık içerisinde kimileri diyor ki Allah'ın kelamı ezelden beri vardı. Kimileri diyor ki Allah'ın kelamı ilk yaratılan Allah'ın sıfatıdır. İşte İslamiyet'e bunun tartışmasını yapan Hanbelliler olmuştur, Mütezililer olmuştur, Eşariler olmuştur, Zahiriler veya Mucezime olmuştur, Maturidiler olmuştur. Hristiyanlıkta da bunların adı Sebaliyanilistler veya Ariusçular, üçlü birlik yanları, munafizitler, nesturiler vesaire gibi. Ama ortak bir kanıya varılıyor. O da bugün üçlü birlik olarak bildiğimiz, Trinitas olarak bildiğimiz bütün Hristiyanların temel inancı benimsedi. Tıpkı İslam aleminde Eşariler Allah'ın sıfatları kendisiyle aynı değil, gayrı da değil, o olduğunun kanısına vardıkları gibi. Ancak tabii biz bunu sadece konserlerde işte insanlar bir şekilde zihinlerini zorlayarak vardıkları bir akıl sonucu değildir. Aslında demin okuduğumuz ayetlerde görüldüğü gibi kelamda bizlere net açıklanıyor. Başlangıçta Allah'ın kelamı vardı, Allah kendisiyle birlikteydi ve Allah kendisinden başkası değildir şeklinde.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Vakit çok çabuk geçiyor. Konuşmalarımıza, sohbetimize uzun süre devam etmek isterdik ama biz de sürelerle kısıtlıyız. Programımıza katıldığınız ve bizlerle olduğunuz için üçlü birlik hakkında dinleyicilerimizi ve bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal'di. Kendisiyle üçlü birlik üzerinde konuştuk. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz arama bölümüne Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediğiniz için esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com

0: sanata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.